0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz.

Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı. Ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların

feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu an Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihid da'vetit tâmmeh vessalâtil qâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ved dereceter rafî'ah ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'adte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz. Evet.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Radyo Nida'ya hoş geldiniz. Güzel bursamıza ve bizi internetten veya mobil uygulamamız üzerinden kimler dinliyorsa, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Efendim, malumunuz bazı konular çok ilgi çektiği için, biraz da merak uyandırdığı için üzerinde çokça konuşuluyor. Ama bazen o kadar çok konuşuluyor ki o konunun altında yatan en önemli meseleyi ıskalıyoruz. İnşallah bugünkü programımızda da daha evvelki programlarda olduğu gibi herkesin kolaylıkla anlayabileceği ve güvenilir kaynaklardan doğru bilgiyi ve altında yatan gerçekleri sizinle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Doğru ve düzgün şekilde sizinle paylaşabilirim. Şimdi konumuza geçelim. Lütfen düşünelim. Uzun zamandır yağmurun yağmadığı bir zamandasınız. Öyle 3-5 gün değil, aylarca, hatta seneden fazla bir damla yağmur yok. Toprak kurumuş, yağmur olmadığı için ürün de yok. Öyle markete gittiniz, cebinizde paranız var, bir şeyler alacaksınız, ürün yok ortada. Belki market dahi yok. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar, toplu ölümler başlıyor açlıktan. Bin bir dertli bir atmosfer düşünün. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Ve bir adam ortaya çıkıyor. Herkes tarafından bir anda bilinen bir kişi oluyor bu. Ve bu kişi sadece konuşmuyor. Öyle şeyler oluyor ki insanların gözlerinin önünde hiç alışık olmadıkları şeyler meydana geliyor. Az önce bahsettiğim öyle sıkıntılı bir zamanda yağmurdan, bol bol nimetlerden, güzel şeylerden bahsediyor. Yani insanların yıllardır beklediği şeyler onlara vaat ediliyor. Öyle ki bu kişi bir iddiada bulunuyor. İşte bu mesele bugünkü programın mahiyeti olacak. O an mesele ne oluyor biliyor musunuz? Gördüğünüz şey olmaktan çıkıyor. Mesele neye dönüşüyor? Ben gözümle gördüğüm şeye mi inanacağım, yoksa doğru olduğunu bildiğim bir hakikate, gerçeğe mi? Acizane, belki de en önemli yer burası. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Deccal denildiği zaman zihnimizde tek gözü kusurlu, korkunç görünümlü bir adam canlanıyor. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Deccal hakkında yaptığı uyarılara dikkatle bakarsanız, birazdan siz de hak vereceksiniz Allahu alem, meselenin sadece bir adamın dış görünüşü veya hal hareketleri olmayacağını anlarız. Esas altındaki mesele fitne. Yani insanın gerçekle yalanı birbirinden ayırmakta zorlanacağı en büyük imtihan. Lakin şöyle de düşünmeyelim. Ya Deccal karşımda olsa ben ona yapacağımı bilirim, cevabı veririm veya ona kanmam. Bu işler öyle kolay değil. Hele hele şu rahatlığımızda, şu israf halimizde büyük konuşmamak lazım. Öyle bir büyük imtihan ki sahih hadislerde de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazın sonunda cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, ayrıca o Deccal'in fitnesinden Allah Teala'ya sığınmayı öğretmiş. Ne kadar ilginç değil mi? Her gün Allah Teala'ya sığınmamız öğretilen bir tehlike. Ama bu sohbetimizde işin kolayına kaçmayacağız. Öyle yapay zekadan hazırlanan metinlerle, ilgi çekecek cümlelerle bu işi küçültmeyeceğiz. Ne zaman çıkacak, nereden çıkacak, hangi ülkede ilk olarak çıkacak falan. Daha da önemli bir soru soracağız. Bugün Deccal çıksa onu tanıyabilecek misin? Gelin ilk önce konuştuğumuz Deccal kelimesi ne anlama geliyor? Aldatmak, gerçeğin üstünü örtmek ve gerçeği başka türlü göstermek veya çokça yalan söylemek anlamında. Şu cümle dahi bize önemli bir şey söylüyor. Neden? Çünkü tehlikeli olan her zaman apaçık bilinen bir yalan değildir.
Öyle yalanlar olur ki zaten onun yalan olduğu bilinir ama dikkat! Bazı zamanlarda en tehlikeli yalan, içinde azıcık gerçek bulunan yalandır. Örneğin sahte paralar var değil mi? Bu sahte para neden tehlikeli? Gerçek paraya benziyor. Peki birçok ilacın sahtesi de üretiliyor. Peki sahte ilaç neden tehlikeli? İlaca benziyor. Biraz daha insani ilişkilere geçelim. Gerçek dost olmayan, sahte bir dost neden insanı yaralar? Dost göründüğü için. Ha demek ki büyük o aldatmanın sırrı, yalanın açıkça işte bu yalandır gibi anlayamıyor olmamızda saklı. Ve Deccal meselesinde karşımıza yine bu çıkıyor. Görüntü başka, hakikat başka. Bir başka soru soralım. Kur'an-ı Kerim'de Deccal bu isimle karşımıza çıkıyor mu? Hayır. Deccal hakkındaki ayrıntılı bilgiler hadis-i şerif rivayetlerinden gelir. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlerle Deccal arasında ilişkiler kurmuşlar, yorumlamışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak açıkça geçiyor şeklinde sunmak da elbette doğru değil. Biz bu sohbetimizde kesin olanla yorumu birbirinden ayıracağız. Çünkü din adına konuşurken bilmediğimiz bir şeyi sadece birinin yazdığı bir eserde şu anlatılıyor diye anlatmak, anlattığımız konunun ruhuyla çelişir. Sahih hadisler diye meşhur hadis eserlerinde yer alan ve konunun iyi anlaşılması için gönül rahatlığıyla okuyacağımız hadis-i şerifler var. Şurada dikkatinizi çekeceğini ümit ettiğim bir sözü var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamberin ümmetini Deccal konusunda uyarmadan geçmediğini buyuruyor. Yine Nuh aleyhisselamın da kavmini uyardığını özellikle buyuruyor. Bu cidden düşündürücü. Biz Deccal'i genellikle kıyamete yakın bir dönemin meselesi olarak düşünüyoruz. Önceki peygamberler neden insanları böyle bir tehlikeye karşı uyardılar? Demek ki sadece ne zaman gelecek, geliş alametleri neler, şu zaman mı, bu ülkede mi, tipi, boyu, posu nasıl olacak, bunlara takılmamak gerekiyor. Peygamberlerin görevi insanlara tarihi bilgiler vermek değildi. İnsanı Allah Teala'ya nasıl kulluk edeceklerini öğretmek, kullukta sabit tutmak, hak ile batılı ayırmayı öğretmek için geldiler. İşte konumuz olan Deccal fitnesinin merkezinde de bu var. Biri ortaya çıkacak, insanları sadece ağzından çıkanlarla değil, gördükleriyle de sınayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur, sizin de bildiğiniz, o Deccal'in bir gözünün kusurlu olduğunu haber verirken bir ölçü koyuyor. Allah Teala kusurlu değildir. Yani size ne gösterirse göstersin, ne kadar olağanüstü görünürse görünsün, yaratılmış bir insan ilah olamaz. Yine sahih rivayetlerde Deccal'in iki gözü arasında kafir anlamına gelen harflerin bulunacağı ve müminlerin bunu rahat bir şekilde okuyabileceği bildirilmiş. Buraya geldikten sonra şunu söyleyebiliriz, şu yanlışa düşmeyelim, fiziksel bir işaret karşıma geldiği zaman sadece bu özelliklerden mi onu anlarım? Burada hadisin bize öğrettiği çok temel bir ölçü var. İman sahibi bir insan, görüntünün arkasında, gördüğünün hemen arkasında gerçeği görebilmeli. Önemli sorulardan bir tanesi, peki insanlar nasıl ona kanacaklar anlattıklarına, gösterdiklerine? Biliyorsunuz o açlığın, sıkıntıların olduğu, insanların elini kaldıracak güç bulmakta zorlandığı, yani o kadar halsiz kaldığı bir zamanda imtihan ya, haşa ben sizin Rabbinizim diyor, işte cennet, işte cehennem vesaire. İnsanlar buna nasıl kanıyor? İmanlı bir insan, Allah Teala'nın sıfatlarını bilen değil mi? Bu dünyada ölmeden önce görülemeyeceğini bilen, bunca uyarılara inanan bir insan nasıl kanıyor? En önemli hatalarımızdan bir tanesi, kendimizi çok akıllı ve hiç kimsenin kandıramayacağı
çok güçlü bir varlık zannediyoruz. Ben olsam inanmam diyoruz. Ben olsam anlarım veya beni kimse kandıramaz, kül yutmam. Öyle bir yutturuluyor ki kül, bunun ne örnekleri var tarihte. Ne eğitimli ne alim insanlar kandırıldı ve Allah dostu denilen, sıralı ibadetler yapan, dünya ile işi olmayan insanlar nasıl ayakları kaydı da kandırıldılar gittiler. Ne zeki insanlar, ne güçlü toplumlar. Neden? Çünkü insan sadece aklıyla karar veren bir varlık değil. Korkuları var, açlığı var, menfaatleri var, değil mi? Güvenlik ihtiyacı var. Bir de bugün olduğu gibi çoğunluk bunu dinliyor. Çoğunluk şunu izliyor, çoğunluk bunu giyiyor diye insanlar oraya gitmiyor mu? Ben kimin arkasından gidiyorum demeden, aynen öyle. Nevvas bin Sem'an anlatıyor onun rivayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in yeryüzünde 40 gün kalacağını bildirir. Ama bu 40 gün bildiğimiz 40 gün gibi mi? Bir günün bir yıl gibi, bir günün bir ay gibi, bir günün bir hafta gibi, diğer günlerin normal günler gibi olacağı. Böyle rivayetler var. Buraya lütfen dikkat edin. Bu kadar önemli bir konuda, yani Deccal konuşulmuş, kıyamete doğru bu kadar korkunç bir imtihanla karşı karşıya kalınacak, bunları dinleyen sahabeler ne soruyor sizce? Elbette Deccal ile ilgili bir şeyler, değil mi? Kıyametle ilgili. Hayır. Soru şu: efendim, bir yıl gibi olan o günde bize bir günlük namaz yeter mi? Bakar mısınız? Gündemlerinde namaz var. Bir gün bir yıl gibi veya bir ay gibi, bir hafta gibi rivayetleri var ya, namazı düşünüyorlar. Efendimiz aleyhisselam hadisin devamında namaz vakitlerinin o zamana göre hesaplanması gerektiğini bildiren bilgiler veriyor. Burası çok ilginç. İnsanlık tarihinin en büyük fitnelerinden bir tanesi, sahabenin sorusu, namazımızı o zaman nasıl kılacağız? Deccal'in nerede olduğunu sormuyorlar, nasıl kaçacaklarını sormuyorlar. Önce kulluk. Mevzuyu anlayabildiniz mi? Deccal fitnesinden korunmanın sırrının önemli bir kısmı işte bu cevapta. Daha doğrusu bu soruda. Dünya değişebilir, şartlar değişebilir, insanların çoğu yön değiştirebilir ama müminin itikadı, kıblesi değişmez. Yine sahih hadislerde Deccal'in ulaşamayacağı yerler hakkında rivayetler var. Mekke ve Medine'ye giremeyeceği ve bu şehirlerin girişlerinin melekler tarafından korunacağı bildirilir. Medine'nin sarsılacağı ve içindeki birçok kişinin de dışarı çıkacağı, yani Deccal Medine'ye giremiyor ama Medine dışında bir yerde bekliyor. Onun fitnesi Medine'deki bazılarını etkiliyor ve onlar da dışarı çıkıp ona katılıyorlar. Bu rivayeti de aklımıza aldık. Şimdi o meşhur hadisi şerife geldik ki birçoğunuzun aşina olduğuna inanıyorum. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı topladı. Minbere oturdu. Bir namazın sonrasında herkes namaz kıldığı yerde kalsın buyurdu. Yani durun, size bir şey söyleyeceğim anlamında. Ve dediler ki, sizi niçin topladığımı biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Ve vallahi sizi ne bir müjde vermek ne de bir korkutma yapmak için topladım. Sizi şunun için burada tuttum. Temim Eddari daha önce Hristiyan bir kimseydi. Biat ederek Müslüman oldu. Bana Mesih Deccal hakkında size anlattıklarımla uyuşan bir hadise anlattı. Ve konumuzun mahiyetini anlatıyorlar şimdi. Temim, Lahim ve Cüz'am kabilelerinden 30 kişiyle birlikte bir gemiye binip denize açıldıklarını söyledi. Dalgalar onları denizde bir ay boyunca sürükledi. Sonunda güneş batarken denizdeki bir adaya yaklaştılar. Geminin küçük kayıplarına binip adaya çıktılar. Karşılarına tüyleri çok
ve birbirine karışmış bir canlı çıktı. Tüylerinin çokluğu sebebiyle ön tarafıyla arka tarafını ayırt edemediler. Ona, "Sen nesin?" dediklerinde, "Ben cessaseyim," dedi. Onlar, "Cessase nedir?" dediler. O, "Ey topluluk! Şu manastırdaki adama gidin. O sizin haberlerinizi öğrenmeye çok isteklidir," dedi. Temim şöyle anlattı. "O canlı bize bir adamdan söz edince onun şeytan olmasından korktuk. Hızla manastıra gittik. Orada yaratılışça gördüğümüz insanların en irisi ve en kuvvetli şekilde bağlanmış olan bir adamla karşılaştık. Elleri boynuna bağlanmış, dizleriyle ayak bilekleri arası demirlerle birbirine vurulmuştu. Ona, "Yazıklar olsun sana, sen kimsin?" dedik. O, "Benim kim olduğumu öğrenmeye yaklaştınız. Önce siz kim olduğunuzu söyleyin," deyince, "Biz Araplardan bir topluluğuz. Bir gemiye bindik. Denizi dalgalı bulduk. Dalgalar bizi bir ay boyunca sürükledi ve sonunda bu adaya yaklaştırdı. Küçük kayıklara binip adaya çıktık. Karşımıza tüyleri çok ve birbirine karışmış bir canlı çıktı. Sen kimsin?" deyince, o da kendini tanıttı ve manastıra gitmemizi söyledi. Bunun üzerine hızla sana geldik. O canlının şeytan olmasından emin olamadığımız için korktuk. Bağlı adam, "Bana Beysan'ın hurmalıklarından haber verin," dedi. Biz, "Onların hangi durumunu soruyorsun?" deyince, "Ağaçlarını soruyorum. Meyve veriyorlar mı?" dedi. "Evet," dedik. O, "Yakında meyve vermemeleri beklenir," dedi. Sonra, "Bana Taberiye Gölü'nden haber verin. Onun içinde su var mı?" diye sordu. "Suyu çoktur," dedik. "O suyun çekilmesi yakındır," dedi. Sonra, "Bana Zuar Pınarı'ndan haber verin," dedi. "Pınarda su var mı? Oranın halkı onun suyuyla ekinlerini suluyor mu?" "Evet," dedik, "suyu çoktur. Oranın halkı onun suyuyla ekinlerini sular." Sonra, "Bana Ümmilerin peygamberinden haber verin, ne yaptı?" dedi. Biz, "Mekke'den çıktı ve Yesrib'e yerleşti," dedik. "Araplar onunla savaştı mı?" diye sorunca, "Evet," dedik. "O kendisiyle savaşanlara ne yaptı?" dedi. Biz de yakınındaki Araplara üstün geldiğini ve onların kendisine itaat ettiğini haber verdik. Bunun üzerine şöyle dedi: "Ona itaat etmeleri kendileri için hayırlıdır. Şimdi size kendimi tanıtacağım. Ben Deccal'im. Çıkmama izin verilmesi yakındır. İzin verildiğinde çıkacağım ve yeryüzünde dolaşacağım. 40 gece içinde uğramadığım hiçbir belde kalmayacak. Ancak Mekke ve Taybe bundan müstesnadır. Bu iki şehir bana haram kılınmıştır. Onlardan birine girmek istediğim her seferinde elinde yalın kılıç bulunan bir melek karşıma çıkacak ve beni oraya girmekten alıkoyacaktır." Fatıma bin Kays radiyallahu anha rivayetine şöyle devam ediyor: "Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra asasının ucuyla minbere vurdu. İşte burası Taybe'dir. İşte burası Taybe'dir. İşte burası Taybe'dir." buyurdular. Sonra, "Ben size bunu daha önce anlatmadım mı?" diye sorunca, "Evet," dedi ashab. Sonra şöyle buyurdu: "Temim ed-Dari'nin anlattıklarının Deccal ile Mekke ve Medine hakkında size daha önce anlattıklarıma uygun düşmesi hoşuma gitti. Dikkat edin, o Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Hayır, aksine doğu tarafındadır. O doğu tarafındadır.
o doğu tarafındadır. Yine rivayet ediyorlar, Efendimiz aleyhisselam eliyle doğu tarafını işaret etti. Sahih-i Müslim'de Kitabül Fiten Cessase bahsi 2942 numaralı hadisi şerifti. Şimdi değerli dinleyenlerim, okumuş olduğumuz rivayetin ardından lütfen şuraya dikkat edelim. Anlatılan bu hadise Efendimiz aleyhisselamın diğer zamanlar ümmete verdiği bilgilerle birebir örtüşüyordu. Elbette meraklıyız ve insanın aklına hemen şu geliyor: peki bu ada nerede? Yemen'in şurasında mı, burasında mı? Peki neden bulunamıyor? O kadar uydular var, şunlar var, bunlar var. Kardeşlerim, biz macera aramıyoruz. Doğru bilgiler arıyoruz. Dolayısıyla hayatımızın büyük bir bölümünü nerede, ne zaman, niye, niçinlere, deccal konusunda ayırmak doğru değildir. Bu konuda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için bir olay daha size anlatayım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde efendim İbni Sayyad adıyla bilinen biri yaşamış. Farklı kaynaklarda bunu öğreniyoruz. Onun bazı davranışları, fiziksel özellikleri ve konuştuğu şeyler sahabenin dikkatini çekmiş. Acaba Deccal bu mu diye bazılarında bir şüphe doğmuş. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh onun Deccal olduğuna dair güçlü kanaatleri varmış. Tabii bu durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iletiyorlar. Onun olduğuna dair bir hüküm vermiyorlar. Dolayısıyla sahabe döneminde bile şüphe ile kesin bilgi birbirinden nasıl ayrılıyorsa, bugün internette bir videoda gördük. Yapay zeka tarafından seslendirilen, görsel efektlerle hazırlanan şeylerde şu harita gösterildi bilmem ne. Bu ne kadar doğru olabilir sizce? Tarih boyunca birçok kişi için Deccal denildi. Birçok olay Deccal'in çıkışına bağlandı. Tarihler verildi, yerler gösterdi. Ama zaman geçti. Bu iddiaların çoğu unutuldu gitti. Ama hadisler yerinde kaldı. Yani bizim işimiz Deccal avına çıkmak değil, Deccal fitnesine karşı bugün karşımda olsa, o zamana yetişmiş olsam ne yaparım diye hazırlıklı olmaktır. Burada yine sahih denilen hadis eserlerinde Deccal'le karşı karşıya kaldığınız zaman Kehf suresini okuyun tavsiyelerini görüyoruz. Kehf suresindeki ilk ayeti kerimeler. Burada biraz düşünmek lazım. Neden Kehf suresi? Hadislerde şu sebepten dolayı siz o Kehf suresinin ilk ayetlerini okuyun diye bir ayrıntı verilmiyor. O yüzden şu andan itibaren söyleyeceğimiz şeyi hadis-i şerif diye değil, surenin mesajı üzerinde bir düşünme olarak ele alacağız. Kehf suresini hatırlayın, büyük imtihanlar var, ashab-ı Kehf var. İmanlarını korumak için azınlıklar ve o toplumun baskısına karşı dimdik ayakta durmaya çalışan gençler. Yine iki bahçe sahibinden bahsediliyor. Biri malının ve zenginliğini düşünüyor. Kimisi onun gelip geçici olduğunu düşünüyor. Yine aynı surede Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın kıssası var. İnsanın bilgisinin ne kadar sınırlı olduğunu gösteren büyük bir ders var. Yine Zülkarneyn'den bahsediliyor. Gücün ve iktidarın nasıl kullanılacağına dair örnekler. İmandan, maldan, bilgiden, güçten,

bahsediliyor. Yani en çok sınandığımız alanlar. İşte Deccal fitnesinde de bunların izlerini görüyoruz bu surede. İnsanlara güç gösterilecek, menfaat sunulacak, gördükleriyle bilgileri sınanacak, acaba imanlarından taviz verecekler mi, dik mi duracaklar? Onca imtihana rağmen, ama bunlar öyle böyle imtihanlar değil, imanlar sınanacak. Vaktimiz sınırlı olduğu için acizane şunu söyleyebilirim, Kehf suresi bize gördüğün şeyin arkasındaki hakikati ara, bunu öğretiyor. Ashab-ı Kehf, o gençler kalabalığa bakıp karar vermediler. Herkes bunu yapıyor deyip onların arkasından gitmediler. Yine o anlatılan bahçe sahibi, bir tanesi servetine güvendi, yanıldı gitti. Yine Zülkarneyn gücü kendisine ait zannetmedi. Vesaire vesaire. İnsan bunları gerçekten anlayabilse, Deccal'in sunduğu şeylere karşı daha başka bir gözle bakabilir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Peki Deccal'in sonu nasıl olacak? Elbette her şeyin olduğu gibi o da belli bir süre. Nevvas bin Sem'an'ın o uzun hadis-i şerifinde Deccal'in fitnesinden sonra İsa aleyhisselamın nüzulü anlatılır. Onun Deccal'in peşine düşmesi, sonunda Lüd kapısında onu öldürmesine yer verilir. Burada ayrıntılar, söylenenler, düşünceler, konu üzerindeki tartışmalara girmeyeceğim. Çünkü bizim konumuz başka. Buradaki mesaj açık. Batıl ne kadar güçlü görünürse görünsün, kalıcı değildir. Sabun köpüğü gibi. Deccal'in fitnesi de her insanın yaşadığı dönemdeki fitneler gibi bugünkü fitnelerden bir tanesi olabilir. Ama onun bile bir sonu vardır. Hakikatin ise yoktur. Bugün Deccal'in bir sistem olduğunu söyleyenler de var. Kimi yapay zeka diyor, kimisi farklı bir teknoloji, bir başkası Deccal şu devlettir veya şu kişidir veya bu düşüncedir diyor. Sahih hadislerin ekseriyetine baktığımızda böyle değil, Deccal'in özellikleri bulunan ve ortaya çıkacağı bildirilen bir şahıs olarak duracağı anlatılır. Yani hadis-i şerifleri bir kenara bırakarak Deccal'i tamamen ortadan kaldırıp bir sembol, bir düşünce gibi görmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Deccal'in temsil ettiği bir şeyler var. Yalanın gerçek gibi sunulması, siz bunu anlayın. İlk önce gücün haklılık zannedilmesi, aynen bu değil mi? Menfaat karşılığında hakikatten vazgeçilmesi ve görüntünün, kurguların gerçeğin önüne geçmesi. İnsanların kalabalıklara bakarak tüm insanlar böyle yapıyor, herkes böyle diyerek onların tarafına gitmesi yanlış olduğunu bile bile. Tüm bunlara elbette Deccal'in kendisi demek başka şeydir. Bunları Deccal fitnesini anlamamıza yardımcı olması için bizde olan insani zaaflar olarak tespit etmek başka bir şeydir. Ve geldik bugünkü sohbetimizin sonuna. Son soruyu, belki de en can alıcı kısmı sona bıraktım. Onu tanır mıydın bugün Deccal karşında olsaydı? Belki şunu diyeceksin, ben tek gözüne bakar hemen karar verirdim, beni kandıramazdı. Ya da bana cennet ve cehennemi sözde gösterecek olsa, o kadar aç kalmama, o kadar sıkıntı yaşamama rağmen hemen reddederdim. Mesele bu kadar kolay olsaydı, bu kadar büyük bir fitne olur muydu? Onun fiziksel özellikleri, ne zaman çıkacağı, nerede olacağından önce daha farklı bir yere bakacağız. Biz peki neye bakıyoruz bugün? Deccal'i bir kenara koyalım. Kalabalıkların gücüne mi, parasına mı? Ya da bir insanın makamı, mevki, gücüne mi? Bize sağlayacağı menfaate mi? Neye bakıyoruz? Ya da bir şey bize fayda sağladığı için doğru olabilir mi? Bir insanın her anlattığı kesinlikle doğru olabilir mi? Herkes inanıyor diye bir yalan, yalan olduğu bilindiği halde hakikate dönüşebilir mi? Gözümüzle gördüğümüz her şey gerçek midir? Neler neler söylenebilir. İşte Deccal meselesi bizi geleceğin bilinmeyen bir tarihinden alıp
bugünün insanına getiriyor. Hasta olmadan önce sağlığına dikkat et derler ya, büyük fitneler gelmeden önce bunlara hazırlık yapmak gerek. İnsan o güne bugün nasıl yaşadıysa öyle hazırlanıyor. Bugün küçük bir menfaat için doğrudan vazgeçebiliyorsak, bugün kalabalık ne diyorsa hepsi doğrudur, ben kalabalığa uyarım diyebiliyorsak, araştırmadan hemen peşin hüküm veriyorsak, her gördüğümüze duyduğumuza inanıyorsak, bugün gücü haklılık zannediyorsak, o zaman Deccal'in ne zaman çıkacağı, kim olacağı, gözü, burnu, kaşı, bunları araştırmanın bize bir faydası olmaz. En büyük hazırlık bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zaten anlatılmış. İmanını sağlam tut, dik dur, hakikati ara, Allah Teala'yı gerçekten tanı, Kur'an-ı Kerim'le bağını koru, namazından taviz verme ve insan olduğunu, gözünün de aklının da zaman zaman yanılabileceğini unutma. Anlattıklarımızın şüphesiz en doğrusunu Allah Teala bilir. Güzel insanlar, kardeşlerim, geldik sohbetimizin nihayetine. Olabildiğince doğru ve anlaşılır bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştık. Tüm fitnelerden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde inşallah yine sizlerle birlikte oluruz. O vakte kadar hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri ihtiyacın

0: deyince pideli köfte, pideli köfte deyince benden Sinat'la gelir. Bursa'da pideli köfte benden Sin'de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah iman ahlakı hususunda sizlere bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize üsve-i hasene, yani en muhteşem, en şahane örnek. Onun zamanı asr-ı saadet, yani saadet devri. O saadete eren ve onun sohbetinde yetişen, Efendimiz'e Kur'an'ın nazil oluşuna ve İslam'ın vaaz edilişine adım adım şahitlik eden ashab-ı kiram ise bizim için en güzel örnek, en güzel nesil, kıyamete kadar gelecek asırlara numune en hayırlı toplumdur. Cenab-ı Hak ideal toplum olarak bize ashabı gösteriyor ve onlar gibi olmamızı arzu ediyor. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Tevbe suresi. Kıymeti dinleyenler, Rabbimizin rızasına erişmek ve iki dünyada saadete kavuşmak için Peygamberimize tabi olmamız ve ashabın izinden gitmemiz yegane yol. O halde Peygamberimizin ashabını tanımamız bizim için zaruri. Rabbimiz onları bize nasıl tanıtıyorsa, bilhassa o hasletlerini talim ve tatbik etmemizi elzem kılmıştır. Fetih suresinin son ayet-i kerimesi, Peygamberimizin yanındaki ashabı tarif ederken, ferdi ve içtimai hayattan en mühim esasları bize bildirir. Bu ayet-i celileyi tefsiri mahiyetinde safha safha okuyalım. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çok çetindir. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün yanında olanların ilk vasfı olarak küffara karşı şiddetlidirler hükmünü vermekte. Bu tavır imanın bir zaruretidir. Çünkü kalbinde en zayıf vaziyette iman bulunan bir müminin dahi Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir kötülüğe karşı buğz etmesi lazımdır. İmanın alameti layıkına muhabbet ve müstahakına nefrettir. Ashab bu hususta çok büyük imtihanlardan geçmiştir. Onlar kan asabiyetinin çok olduğu bir devirde Allah için sevmek, Allah için buğz etmek hakikatinin sırrına erdiler. İnansız olan anne babalarına yahut kalabalık kabilelerine değil, Allah Resulüne tabi oldular. Kimsesiz olanlar işkencelere maruz bırakıldılar. Bilaller ve Habbablar yakıcı güneşin ve ağır taşların altında ezildiler. Fakat imanlarından taviz vermediler. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi niceleri can verdiler, vazgeçmediler. Tevhidi muhafaza ettiler. Mekke devri işte bu sağlam ve tavizsiz iman terbiyesi oldu. O devrede az sayıda fakat çok metin ve müstesna sahabiler yetişti. İslam'ın ilk toplumunun sapasağlam temelleri bu tavizsiz çile devrinde atılmıştı. Tevhid tarihinde de her türlü çile karşısında imandan taviz vermeyen büyük kahramanlar vardır. Cenab-ı Hak bunları da bize misal olarak vermektedir. Firavun, Hazreti Musa'nın mucizelerine karşı koymaları için
ülkesindeki en mahir sihirbazları toplamış, onlara Musa aleyhisselama galip gelmeleri halinde hazinelerini vaat etmişti. Tayin edilen gün geldi. Hazreti Musa'nın asası ejderhaya döndü ve sihirbazların bütün sihir malzemelerini yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar, bunun kendi sanatları gibi bir sihir değil, Allah katında bir mucize olduğunu idrak ettiler ve derhal secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Araf suresi 121. Firavun bu manzara karşısında adeta kudurdu. Kanlı tehditler savurmaya başladı, fakat sihirbazlar kavuştukları imanı kaybetmemek için Firavun'un tehditlerine asla mağlup olmadılar. Kolları ve ayakları kesile kesile işkencelerle katledildiklerini bildikleri halde, "Ey Firavun, neye hükmedersen hükmet, senin hükmün ancak bu dünyada geçer." dediler. Taha suresi 72. O kan deryasında metanetlerini kaybetmemek için de Cenab-ı Hakk'a el açtılar. "Rabbimiz, bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al." Araf suresi 126. İmanı kaybetmeme heyecanı onları öyle sarmıştı ki, "Ya Rabbi, bize Firavun'dan, işkenceden ve ölümden kurtar" diye dua etmek bile akıllarına gelmiyordu. O güne kadar sihirle uğraşmış olmalarının ve bir peygamberin karşısına münazaraya çıkmış olmalarının kefareti olarak bu şehadeti adeta arzuluyorlardı. Tek endişeleri iman ile huzura göçebilmekti. İlk İseviler de sirklerde aslanların önüne atıldılar. Onların dişleri arasında imanlarını korudular. Ashab-ı Uhdud da eriştikleri imandan yakin, kalbi huzur ve itminan halini yitirmemek için ateş çukurlarına atılmaya razı oldular. Habib-i Neccar ise kavminin hidayeti için çırpınırken şehit edildi. O anda Rabbinin nimetlerini görünce kavmine gazap etmedi, merhamet etti. "Keşke kavmim Rabbimin bana nasıl sonsuz ikramlarda bulunduğunu bilselerdi de onlar da hidayet nimetinden mahrum kalmasalardı. Onlar da Allah yolunda seve seve can vermeye koşsalardı" dedi. Yasin suresi. Bugün de bir Müslüman İslam'ı zedelemek isteyenlere karşı, İslam'a ve Allah'ın dinine yapılmak istenen tecavüzlere karşı tavizsiz bir imana sahip olmalıdır. Gönlünde küffara karşı zerre kadar muhabbet, hürmet ve takdir hissi bulunmamalıdır. Ehli küfrün Müslümanların arasına yaydığı batıl fikir ve fasıt modalara da asla muhabbet beslememelidir. Ashabın ikinci hasreti merhamet tesanüdü. Onlar kendi aralarında merhametlidirler. Demek ki Müslümanlar arasında ruhani bir doku olmalıdır. Bir tesanüt olmamalıdır. Her mümin kardeşine zimmetmelidir. Ashab-ı kiram Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem birbirine kardeş eylemişti. Ensar muhacirlere evlerini açmış, mallarını onlarla bölüşmeye can atmışlardı. Muhacirler de müstahni kalarak ancak emek vermek mukabilinde kabul etmişlerdi. Biri vermek istiyor, diğeri müstahni. Ne büyük bir ahlak zarafeti. Peygamberin yanında olanlardan Cenab-ı Hak güzel bir kulluk dayanışması arz ediyor. Bu da ancak gönüllerde kök salmış merhamet ile taalluk eder. Rabbimiz bize zatını en çok Rahman ve Rahim esmasıyla bildiriyor. Bize rahmet telkin ediyor. Peygamberimiz alemlere rahmet, Nebi-i Rahme, yani rahmet peygamberi. Ayet-i kerimede Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Rauf ve Rahim vasıflarıyla tavsif edilmiştir. "Andolsun ki size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." Tevbe suresi. Rahman ve Rahim Rabbimizin kulları
ve alemlere rahmet peygamberin ümmeti de rahmet insanı olmalı. Bir Müslüman yüreğinden merhamet taşıran bir merhamet insanı olmalı. Merhamet bir müminin farikasıdır. Müminliğini tescilin bir alameti farikasıdır. İman kalpte öyle yerleşecek ki mümin kardeşlerine karşı çok merhametli, çok düşkün olacak. İmandan nasipsizlere karşı da tavrı çok net olacak. Nitekim Tebbet suresi, müstahakkına nefretin, yani Allah'ın sevmediklerine buğzun en müşahhas bir talim ve telkinidir. Bu talim çok mühimdir. Zira müstahakkına nefret olmazsa layıkına muhabbet zedelenmiş olur. Bu vasıflar, yani mümine merhamet ve kafirlere karşı tavır, Müslümanlarda sağlam bir haslet olduğu demlerde kıtalar hidayetle kucaklaştı, muazzam zaferler yaşandı. Merhamet toplumu muhafaza eden bir ağ gibiydi. Öyle ki bu merhametin gayrimüslimlere de istifade halindeydi. Endülüs yıkıldığında oradan kovulan Yahudileri Barbaros gemilerle kurtardı ve Osmanlı'ya getirdi. Fakat bu hasletler zaafa uğradığında ise koca Endülüs medeniyeti tarihten silindi. Müslümanlar zaafa uğrayıp ağır imtihanlara düçar oldular. Endülüs hakikaten bu yükseliş ve çöküş çarpıcı bir misaldir. Fethedilirken Tarık bin Ziyad'ın elbiseleri yamalı 7000 kişilik ordusu 95 bin kişilik İspanya ordusunu bertaraf etti. Endülüs'te ilk 3 asır istikamet çizgisinde muvaffakiyetlere geçti. Daha sonra Müslümanlar aşiretlere bölündü, kardeşlik koptu. Müstahakkına nefret zaafa uğradı. Kafirlere muhabbet beslenmeye başlandı. Müslüman aşiretler birbirlerine karşı düşmanlıkla ittifak ettiler. Sonunda ilahi gayz ve kahır tecelli etti, nimet elden gitti. Öyle ki İspanya Kralı Ferdinand ve karısı yarımadadaki Müslümanları Hristiyan olmaya zorladı. Sureta Hristiyan olanların nesilleri de hakikaten Hristiyan olup gitti. Hristiyan olmadıkları için Endülüs'ten kovulan Müslümanlar kelle başı korsanlara satıldı. Onları Kuzey Afrika'ya götürmek üzere gemilere dolduran korsanlar Müslümanların büyük bir kısmını Akdeniz'e boşalttı. Endülüs yıkılırken Beni Ahmer Devleti'nin son hükümdarı Muhammed Ebu Abdullah düşmanlara teslim ettiği memleketinden annesiyle birlikte uzaklaşırken son kez Gırnata'ya baktı. Alevler içinde yanan bu inci gibi İslam yurdunu seyrederken iç çekerek hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu hali gören annesi oğlu Ebu Abdullah'a şu acı hakikatleri söyledi. Ağla ey oğul, ağla. Erkekler gibi muhafaza edemediğin şu mübarek yurdun için şimdi kadınlar gibi ağla. Bir yanda Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın zaferi, diğer tarafta Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın hazin akıbeti. Ashab-ı kiram aşk ile yaşanan bir iman ahlakına sahipti. Kardeşleriyle merhamet tesanüdü içindeydi. Ardından ashabın üçüncü vasfı, namaz. Onları rüküya vararken, secde ederken görürsün. Ferdi ibadetlerin zirvesi namazdır. İlk farz olan ibadettir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaki ashabın manzarası, onların en güzel tarifi ve ifadesi, bu ibadeti kalp ve beden ahengi halinde ifa edebilmeleri olmuştur. Onlar bu namazı cemaatle ifa ederler. Cemaat halinde muntazaman saflarla eda edilen namaz ne güzel bir içtimai ahenk manzarasıdır. Orada cemaat birbirinin halini, sevinç ve ızdıraplarını simalarından anlar ve kardeşliğin en güzel zirvesini yaşarlar. Bilhassa rükû ve secde, Allah-u Teala'nın karşısında boyun eğmenin, hiçliğin, idrakin, tereddütsüz itaatin en güzel ifadesidir. İslam düşmanlarına şiddetli olan müminler, kendi aralarında merhametli oldukları gibi,
Allah-u Teala'nın huzurunda da kemali edep ve tazim içindedirler. Onları rükû ve secde halinde görürsün. Onların bu rükû ve secde halleri bir ruhaniyet tevzi eder. İşte bu bir vecd ile bin secde edebilmenin gönül manzarasıdır. Farz namazların haricinde de mümin peygamberi gibi her fırsatta namazla Rabbinin huzuruna koşar. Teheccüd, kuşluk, evvabin gibi mutat vakitleri namazla zinetlendirir. Hacet, istihare, şükür, abdest, tehiyyatül mescid, husuf ve kusuf gibi her vesileyle namaz kılar. Namaz ile Rabbinden yardım ister, namaz ile Rabbi ile konuşur, namaz ile miraca yol alır. Zira Rabbimiz secde et ve yaklaş, Alak suresi 19'da buyurmuştur. Müminlerin imanı namaz ile, namazda okuduğu Kur'an ile, secdeler, kıyamlar ve rükûlar ile kuvvetlenir. Öyle bir namaz ki ruhaniyet tevzi eder. Gönlü itmiana kavuşturur. Ruhun açlığı ilk bertaraf edecek olan Cenab-ı Hakk'a yapılan samimi secdelerdir. Bu müminin fahşa ve münkerden, her türlü kötülüklerden korur. Sanki muhkem bir kale içinde her çeşit düşmandan, haramlardan ve kerahatlerden muhafaza edilen bir hale mazhar olur. Dolayısıyla müminlerin namazlarında da bütün hayatlarında da dua ve niyaz hali vardır. Kulluğun duası ve yalvarışı olmayan kullara Cenab-ı Hakk'ın kıyamet vermeyeceğini anlar, çok iyi idrak eder. Allah-u Teala'dan fazilet, lütuf ve rıza isterler. Peygamberimiz ve ashabının bütün gayretlerinin özü Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Onun rızası en büyük lütuftur. Bu lütfa eriştirici vesileler olarak daima faziletleri isterler. Çünkü Allah-u Teala'nın rızasına erişmek için ondan razı olmak gerektiği şuurundadırlar. Çünkü takdir Allah'ındır. Kadere iman ve takdire karşı gönül hoşnutluğu içinde yaşarlar. Ashab-ı kiram imanı muhafaza, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve Allah Resulü'nün yanında olabilmek uğrunda nice imtihanlarla, çile ve ızdıraplarla karşılaşmışlar ve daima her emre işittik ve itaat ettik demişlerdir. Ömer bin Abdülaziz bu teslimiyet halini ne güzel hülasa eder. Beni hayatta en çok sevindiren mukadderatımdır. Başıma gelen her hali Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olması için bir gönül hoşluğu ile karşılayabilmemdir buyuruyor. İşte bu. Namaz kazandıkları ruhaniyetin getirdiği bir hal ile hayatın bütün met cezirlerine, iniş çıkışlarına gönül hoşluğu içinde severek sabır ve tahammül gösterebilmesidir. Kıymetli dinleyenler, mümin takdire razı yaşamalıdır. Çünkü gaybı bilmez. Nefsine hoş gelmeyen şeylerde kendisi için hayırlar saklı olabileceği hikmetine müdriktir. Sahabeye zenginlik nasip olmuşsa onun icaplarını yerine getirir. İhtiyacın fazlasını infak eder. Malı kendisine emanet ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanmanın malzemesi olarak görür. Bu bakımdan israf ve cimrilik onların hiç tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın bu beden mülkünün zeval bulup esas hayatın ahiret hayatı olduğunu şuuru ve idraki içindeydiler. Eğer bir sahabinin nasibine fakirlik düşmüşse sabır, kanaat ve istigna ile yaşardı. Darlıkta da infak heyecanını yaşamak için dağlardan odun toplar, satar ve Allah Resulü'nün önüne koyarak infak ederdi. Çorbasına bir taz fazla su koyar ama komşusunun haline bigane kalmazdı. Hasta ise sabreder, asla isyan etmezdi. Sağlam ise şükreder, enerjisini Allah yolunda bütün büsatiyle sarf ederdi. Hayatın her şartında, met ve cezirlerde, iniş ve çıkışlarda rıza-i bariden dışarı hiç savrulmazdı. Bugün çok rastlanan manevi rahatsızlıklar sahabe hasrında
neredeyse meçhuldür. Halbuki onların başına ne ağır imtihanlar ve ne büyük sıkıntılar gelmiştir. Fakat onlar ne depresyona girmiş ne de bunalım geçirmiştir. Çünkü onlar Allah-u Teala'dan razı olmayı tahsil ettiler. Onlar Allah Resulü'nün ashabı olmanın sevinci içinde ve onun en ufak bir arzusunu yerine getirebilmenin heyecanı içinde yaşadılar. Onların tek endişesi ahirette de Allah Resulü ile beraber olabilmekti. Onların düsturu Efendimizin şu hadisiydi: kişi sevdiğiyle beraberdir. İdrak etmişlerdi ki dünyada kimi daha çok seviyorsak ahirette de onunla beraber olacağız. Ahirette de Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve komşusu olabilecek miyiz endişesiyle salih amellere, faziletlere ve hayrata koştular. Onlar salih amellerde keyfiyeti aradılar. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede daha çok amel değil, daha güzel amel buyurmuştur. Takva ve huşu ile eda edilen keyfiyetle salih ameller mümine de keyfiyet kazandırır. Öyle ki siret surete yansır. Kalpteki huşu simada nura akseder. Nişanları secde iziydi. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların vasıflarındandır. Siret yani iç dünyadaki ve yaşayıştaki istikamet, ruhaniyet, feyiz, istigrak ve kalp huzuru surete akseder. Böylece müminin simasına nuraniyet yansır. Bir gül goncasına bakınca içimize sevinç ve huzur dolar. Bir müminin siması bundan daha ziyade huzur ve sürur tevzi etmelidir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin yanındaki müminlerin ferdi hususiyetlerini bu şekilde saydıktan sonra İncil'de de yer almış olan bir teşbih ile onların içtimai hasletlerini anlatır. Bir ekin gibi. İncil'deki vasıfları da şöyledir: onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirecek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. İçtimai ibadetlerin zirvesi hizmettir. Ferdi ibadetlerle ruhaniyeti kazanan, nefsindeki hoyratlıkları bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettiren, siretinde fazilet ve rızaya, suretinde de secde nuruna nail olan mümin artık irşad ehli olur. Güneş nasıl ısıtmamak ve aydınlatmamak nedir bilmezse, bir mümin de etrafına nur olur, hidayet çerağı olur. Tıpkı suyun tebehhür edip iyice arındıktan sonra yine rahmet yağmurları halinde yeryüzüne inmesi gibi. İman şahsiyetini ikmal edip ibadet hassasiyeti ve fazilet yarışında nefsini tezkiye edenler de kalplerinden rahmet taşıran bir mümin olurlar. İslam'ın gönül fethi vazifesini bu rahmet dolu derya gönüllüler üstlenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple en hususi alakasını hususi talebelerine tahsis etti. Suffe'ye emek verdi. İstidatlı gördüğü gençleri terbiye etti. Peygamberimiz huzurla irtihali dar-ı beka eyledikten sonra onun yetiştirdiği ashabı İslam'ın hidayet pınarlarını dünyaya taşırdı. Ta Çin'den Kayravan'a, Afrika'dan İstanbul'a o şanlı peygamberin nasipli talebeleri İslam'ın güler yüzünü temaşa ettirdiler. Ecdadımız Osmanlı da aynı ideal üzerinde hayatiyetini devam ettirmenin gayreti içindeydi. Sayısız misallerden biri Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye şöyle dedi: bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil, ilahi kelimetullah'tır. Cihadı terk etmeyerek ruhunu şad et. Sultan Murat da Kosova'yı fethe gitti ve zaferin kurbanı olarak orada şehit oldu. Son nefesinde şöyle diyordu: İslam'ın muzafferiyeti benim şehit olmama bağlı ise şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz eylemiştim.
Demek ki duam kabul buyuruldu. Allah-u Teala'ya hamd ve sena olsun. Çünkü onlar hep Efendimizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerin düsturlarında ve istikametinde yetişmiş ve inkişaf etmişlerdi. Bu sebeple İmam Karafi, ben mükemmel yetiştirilmiş nesillerin maddi ve manevi muvaffakiyetleri Peygamberimizin risaleti ispat için tek başına delil ve hüccettir buyurmuştur. Ayet-i kerimede eğitim bir ekin yetiştirme faaliyeti olarak tasvir edilmiştir. İnsan tedirici olarak yavaş yavaş terbiye edilişiyle nebata benzer. Nitekim Meryem validemizin annesinin Beytül Makdis hizmetine nezretmesi üzerine Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Ali İmran suresi 37 buyurulmuştur. İçtimai hizmetler geleceğe atılan tohumlar mesabesindedir. Necip Fazıl ümitsizliğe kapılmadan nesil endişesi için gayret etmenin ehemmiyetini ne güzel ifade eder. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Bahçıvan tohumun ziyan olmamasına gayret etmelidir. Zira bir bahçıvan tarlasına dikkat etmezse o tohumlar tarla farelerinin ve tavukların midesinde kaybolur gider. Bahçıvan yetiştirdiği nebatın güneşine, suyuna ve onlara gelebilecek tecavüzlere karşı dikkatli olmalı, onları zayi etmemelidir. O tohum böylece filizlenir, kalınlaşır ve gövdesi üzerinde yükselir. Gövdesinin kalınlaşması talebenin manevi bünyesinin dahili ve harici düşmanlara karşı kuvvetlenmesini temsil eder. Çok zayıf bir filiz, hafif bir rüzgar yahut bir su akıntısıyla dahi ziyan olur. Fakat köklerini derinlere saldıkça, gövdesini de kalınlaştırdıkça o bitki muhkemleşir. Bir müminin de imanı sağlam olmalı. Nefs, şeytan, tağut, kötü arkadaş ve benzeri bütün taarruzlara karşı mukavvetli ve metin olmalıdır. Nebatat aynı zamanda esnektir. Şiddetli rüzgarlar gibi musibetler gelir, başaklar boyunlarını eğerler. Yani müminler rıza gösterirler ve kulluğa devam ederler. Fakat bazı eğilmeyen çam gibi ağaçlar kırılır ve helak olurlar. Yetişmiş yeni nesiller küffarı öfkelendirir. Çünkü kafirler ahiret inancına düşmandır. Nefsani arzuları galebe halindedir. Sorgusuz sualsiz, zalimane ve nefsani bu cahiliye hayatı yaşamak isterler. Halbuki dindar, takvalı ve ihlaslı yetişen bir fert ona hakikatleri hatırlatacaktır. İslam davasına da geleceğe taşıyacak yeni nesillerdir. Azılı İslam düşmanları camilerdeki ihtiyarlarla fazla uğraşmaz. Fakat Kur'an kursundaki ve dini müesseselerdeki nurani ve temiz gençler onları rahatsız eder. Nitekim İslam tarihinde Reci ve Birri Maune faciaları, İslam'ın ilk Kur'an talebelerine karşı girişilmiş suikastler idi. Cenab-ı Hak bu düşmanları hatırlatarak tedbire davet etmiştir bizleri. Bir bahçıvan bahçesini çok sever. Toprağın karası ona zümrüt görünür. Güneşin harareti altında iki büklüm çalışmak ona en büyük zevktir. Hizmet faaliyetleri de ancak böyle bir muhabbet ile gerçekleştirilebilir. Muhabbet, fedakarlığın, fedakarlık da ilahi yardım ve muvaffakiyeti hasıl eder. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin suffesinde açlığını dindirmek için karnına taş üstüne taş bağlayarak ashabına muhabbetle Kur'an talim etti. Onlara kalbi selim kazandırdı. En güzel şekilde tezkiye ve terbiye etti. Onlar da bu muhabbet ve fedakarlık karşısında dünyanın dört bir yanına aşk ile koştular. Gönül fethinin kumandanları oldular. Biz de unutmamalıyız ki evlatlarımızı en güzel şekilde Kur'an muhtevasında eğitmek en mühim vazifemizdir. Zira iki türlü miras vardır. Zahiri miras, batini miras. Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği şekilde mal mülkün varislere intikali,
zahiri miras. Batini miras ise kişinin ardında bıraktığı evlatlarına İslam karakter ve şahsiyetini, iman ve ahlakı miras bırakmasıdır. Eğer batini miras sağlam verilirse o evlatlar zahiri mirası da yerli yerinde kullanırlar. Fakat manevi eğitimden mahrum varislerin zahiri mirası nasıl kullanacağı meçhuldür. Belki de yanlış yolda kullanarak ebeveynlerine seyyiye-i cariye olurlar. Hikmet ehli bir zat şöyle diyor: şuna hayret edilir ki bir kul öldüğünde bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilir. Bu sebeple bir mümin miras hususunda iki şeye dikkat edecek. Birincisi, helalden kazanacak, helalden yiyecek, ardında bıraktığı da helal olacak. İkincisi, neslini de bu helal hassasiyetiyle yetiştirerek onlara takva şuurunu miras bırakacak. Bu sebeple derdimiz neslimiz olmalıdır. Hazreti İbrahim'in duası bu nesil derdini ne güzel ifade eder. Ya Rabbi, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Zira namaz ferdi ibadetlerin zirvesidir. Namaz düzgün ve huşulu ise bütün ibadetler düzgün olur. Kulu fahşadan ve münkerden, yani kötülüklerden de korur. Kur'an tahsiline ehemmiyet vermemiz zaruridir. Ayet-i kerime bütün bu gayretlerin uhrevi mükafatıyla hitama erer. Allah onlardan inanıp salih ameller ifa edenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi 29. Ne mutlu onlara. Ya bizim halimiz? Bu ayetin mesajlarını tek tek kendimizde arayalım. Biz ne kadar Allah Resulü'nün yanındayız? Onun yanındakilerin, yani ashabın vasıfları bizde ne kadar var? Akaidimiz ve inanç ahlakımız ne kadar kuvvetli? Kalbimiz, zihnimiz ve işlerimiz küfür fikriyatından, münkir neşriyatından, modasından, reklamından ve hayat tarzından ne kadar uzaktır? Kardeşlerimize karşı merhametimiz ne alemde? İşte yurdumuza gelmiş yanı başımızda nice muhacirler, biz ne kadar ensar olabiliyoruz? Namazımız bize bir ruhaniyet veriyor mu? Namazın asaletini ihlaslı bir şekilde taşıyabiliyor muyuz? Kalbimizde ne kadar huşu var? Simamıza ne kadar aksedebiliyor? Fazilet yarışında ne vaziyetteyiz? Allah-u Teala'dan razı olma kıvamında kendimize kaç puan veririz? Dua halinde yaşayabiliyor muyuz? Dini, imani ve Kur'ani hizmetlerde aşkımız, muhabbetimiz ve fedakarlığımız hangi nispette? Kendimizi ve neslimizi rahmet peygamberi efendimizin ümmeti olan bir rahmet insanı olarak yetiştirmekte ne kadar arzulu ve gayretliyiz? Bu soruların cevaplarını düşünmeye gayret edelim inşallah. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için

0: Bu her zaman böyledir. Müslim taharet 7.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde, alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Burası Radyo.

Ey kimsenin içindeki fırtınayı tam olarak duymadığı güzel insan, bunca şeye rağmen hala helal bir çıkış arıyorsan, sen basit biri değilsin. İçinde kırıldığı halde kirlenmemiş, yorulduğu halde hakikatten vazgeçmemiş kıymetli bir taraf var. İbn Arabi'nin işaret ettiği yer tam burasıdır. İnsan kendi imkanı bittiğinde her şeyin bittiğini sanır. Oysa kulun hesabının bittiği yerde ilahi kudretin yolları bitmez. Bu sohbetin sonunda sana kuru bir

imkansız sandığın şeye yalnız korkuyla değil, elinde manevi ve dünyevi bir yol haritasıyla bakacaksın. Çünkü ilk perde kalktığında anlayacaksın. Seni durduran şey, sandığın şey olmayabilir. İmkansızın önündeki birinci kapı şudur. Kıymetli dostum, yaşadığın zorluğu inkar etmeden, onun hakkında verdiğin son hükmü geri almak. İbn Arabi'nin tasavvufi düşüncesinde, insanın gördüğü suret, hakikatin tamamı değildir. Para az olabilir, kapılar kapanmış olabilir, bedenin ve ruhun yorulmuş olabilir. Bunlar gerçektir. Fakat buradan asla çıkamam cümlesi gerçek değil, korkunun geleceğe attığı mühürdür. Güzel kardeşim, sen bugüne kadar nice günü nasıl geçirdiğini bile bilmeden geçtin. Dağıldın, yine toplandın. İçinden ağladın, yine birinin derdine yetiştin. Bu kadar yolu gelen kalbin, bugünkü duvarın önünde değersiz değildir. Şimdi olmaz dediğin meseleye bak ve cümleni değiştir. Ben bunun yolunu henüz göremiyorum. Bu küçük değişim yalnız psikolojik bir oyun değildir. Kalbi hükümden çıkarıp hayrete açar. Hayret, İbn Arabi'de karanlık değil, eski aklın sınırını fark ettiği eşiktir. Fakat insan hükmünü geri alınca hayat bir anda değişmez. Önce daha önce küçümsediği işaretler görünmeye başlar. Bir telefon, bir fikir, bir tavsiye, içini rahatsız eden ama doğru olduğunu bildiğin bir karar. Şimdi kendine dürüstçe sor. Ben yardımın yalnız mucize gibi gelmesini beklediğim için sebep kılığında gelen cevabı kaçırıyor olabilir miyim? Çünkü ilahi yardım çoğu zaman göğü yararak değil, gündelik hayatın içine sessizce girerek yaklaşır. Sen onu tanımadığında hiçbir şey olmuyor dersin. Oysa belki ilk cevap çoktan geldi. Yalnızca sen ona cevap demedin. İmkansızın önündeki ikinci kapı şudur. Gönül yoldaşım. Allah'ın yardımını yalnız olağanüstü olanda değil, sebeplerin içinde de tanımak. Kur'an'ın insana hatırlattığı derin ölçülerden biri şudur. İnsanlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe halleri değişmez. Bu, her yükün suçunu insanın omzuna bırakmak değildir. Kulun elinde bulunan irade, akıl ve gayret emanetini hatırlatmaktır. Sen dua ederken önüne bir öğrenme fırsatı çıkıyorsa, belki duanın ilk cevabı bilgidir. Bir insan seni arayıp bir isim veriyorsa, belki cevap bağlantıdır. İçinde yıllardır ertelediğin bir işi yapma huzursuzluğu doğuyorsa, belki cevap cesarettir. Ey yükünü sessizce taşıyan kıymetli insan, senin kimsenin görmediği gayretlerin de duanın içindedir. Attığın helal adım, açtığın telefon, yaptığın hesap küçücük görünse de değersiz değildir. Fakat sebebe sarılmakla sebebi her şeyin sahibi sanmak aynı şey değildir. Kapıyı çalarsın ama kapının sahibini unutmazsın. Çalışırsın fakat sonucu yalnız kendinden bilmezsin. Maddi darlıkta bütçe çıkarır, borcu konuşur, yeni gelir, yolları ararsın. Manevi darlıkta sınır koyar, yardım ister, ibadetini bilinçle sürdürürsün. Sonra kalbin şöyle der, ben bana düşeni yaptım. Göremediğim tarafı Allah'a bırakıyorum. Fakat ya elinden gelen sandığın şey, yalnızca alıştığın şeyse, ya daha çok çabalamak değil, çabanın yönünü değiştirmek gerekiyorsa, çünkü bazı kapılar daha güçlü vurunca değil, yanlış kapının önünden çekilince açılır. Kurtuluşun en acı fakat en özgürleştirici yüzü burada başlar. Bazen Allah sana yeni bir yol vermeden önce seni eski yolundan çıkarır. İmkansızın önündeki üçüncü kapı şudur. Aziz dostum, her kapanışı felaket, her kaybı terk ediliş sanmamak. İbn Arabi'nin suret ve mana ayrımı burada kalbi derinden uyandırır. Sen bir işi kaybedersin, suret gider ama rızık manası bitmez. Bir insan gider, suret gider ama sevgiye, değere ve aidiyete duyduğun hakiki ihtiyaç kaybolmaz. Bir plan çöker. Fakat hayatın senden istediği mana başka bir yoldan yürümeye devam edebilir. Ey kendini kapıların dışında bırakılmış sanan güzel.

insan, sen reddedilmiş bir fazlalık değilsin. Belki bazı yerlerden çıkarılman, kendi kıymetini daha ucuz bir hayata bırakmaman içindi. Bunu her acıya güzel bir anlam uydurmak için söylemiyorum. Acı acıdır. Fakat acının son sözü söylemesine izin vermek başka, onun içindeki yön değişimini okumak başkadır. Şimdi kendine sor. Kaybettiğim şeyin bana vermesini istediğim asıl mana neydi? Güven mi, huzur mu, geçim mi, sevilmek mi? Sonra o manaya giden başka yolları ara. İşte kişisel gelişim, nefsin istediğini zorla elde etmekten çıkar. Kalbin hakiki ihtiyacını daha doğru bir yoldan karşılamaya dönüşür. Fakat insan bazen kaybettiği şeye değil, o şey sayesinde kurduğu kimliğe ağlar. O iş yoksa ben kimim? O kişi yoksa benim değerim ne? Ve tam bu soruların altında, Allah'ın sende sakladığı fakat senin yıllardır küçümsediğin bir istidat bekler. Belki çıkışın kaybettiğin kapıda değil, kendinde hiç ciddiye almadığın o kabiliyettedir. İmkansızın önündeki dördüncü kapı şudur, gönlü güzel insan, Allah'ın sana verdiği istidadı küçümsememek. İbn Arabi'ye göre her insanın hakikati alma ve hayata yansıtma kabiliyeti farklıdır. Sen bir başkasının gecikmiş kopyası değilsin. Sen de yalnız sana ait bir sezgi, bir dil, bir sabır, bir el yatkınlığı, bir insan anlama biçimi vardır. Ey kendini yıllardır geride sanan kıymetli dost! Sen boş gelmedin bu hayata. Geçtiğin yollar sana yalnız yara bırakmadı. Bazı şeyleri başkasından daha iyi görme, anlama ve taşıma gücü de verdi. İnsanlar senden en çok ne için yardım istiyor? Hangi işi yaparken yorulsan da içten içe diri kalıyorsun? Hangi acıyı yaşadığın için başka bir insanın kalbine daha doğru dokunabiliyorsun? İşte maddi çıkışın tohumu bazen tam burada saklıdır. Fakat sen bunu herkes yapar diyerek emaneti küçümsersin. Sonra rızık için göğe bakarken elindeki değeri görünmez hale getirirsin. Kibir kendini herkesten üstün görmektir. Tevazu ise Allah'ın sende olan nimetini inkar etmek değildir. O değeri eğit, görünür kıl, birine fayda olacak hale getir. Bir hizmete, bir işe, bir üretime dönüştür. Fakat her kabiliyet hemen meyve vermez. Doğru istidat bile vaktin hükmünü bekler. İnsan bazen bende yok diye üzülür. Oysa onda vardır, yalnızca henüz pişmemiştir. Beklemekle hazırlanmak arasındaki farkı bilmeyen kişi ise tam olgunlaşacağı sırada yolundan döner. İmkansızın önündeki beşinci kapı şudur. Güzel kardeşim, vakti yalnız beklenen gün olarak değil, senden istenen hal olarak okumak. İbn Arabi'nin tasavvufunda vaktin hükmü, içinde bulunduğun anın senden ne istediğini fark etmektir. Bazen vakit koşma vaktidir. Bazen öğrenme. Bazen susma. Bazen de yıllardır zorladığın kapıdan elini çekme vaktidir. Ey bunca bekleyişe rağmen içindeki iyiliği koruyan değerli insan, sen geç kalmış değilsin. Belki beklediğin yıllarda sana verilecek şeyi taşıyacak feraset ve dayanıklılık kuruluyordu. Fakat her gecikmeyi hazırlık sanmak da doğru değildir. Kendine dürüstçe sor, bu bekleyiş beni büyütüyor mu, yoksa aynı yanlışı tekrar mı ettiriyor? Küçük de olsa bir ilerleme, bir bilgi, bir olgunlaşma var mı? Yoksa sabır diyerek korktuğum kararı mı erteliyorum? Bir borç meselesinde vakit, daha fazla para beklemek değil, düzen kurmak olabilir. Bir iş meselesinde vakit, sessizce beklemek değil, görünür olmak olabilir. Manevi daralmada vakit, daha çok düşünmek değil, kalbi gürültüden çekmek olabilir. Nefs büyük ve ani sonuç ister. Küçük adımı küçümser. Oysa bir nehrin yönü bazen tek bir taşla değişir. Senin hayatındaki o taş ne? İşte bu sorunun cevabı, kurtuluşun ilk somut hareketidir. Fakat doğru adımı atsan bile niyetin yaralıysa, ulaştığın şey seni özgürleştirmek yerine başka bir esarete çevirebilir. Eski bir derviş kıssasında yolculuk eden bir adam karanlık bir kuyuya düşer.
Saatlerce "Allah'ım beni buradan çıkar" diye dua eder. Bir süre sonra yukarıdan bir ip sarkar. Adam ipe dokunur fakat ip ona ince görünür. "Bu beni taşımaz" diyerek ipi bırakır ve yeniden dua etmeye başlar. Bir müddet sonra bir ses duyar. "Sana gönderilen kurtuluşu beklediğim biçime benzemediği için neden reddediyorsun?" Kısa burada biter. Ama insanın içindeki asıl soru tam orada başlar. "Ey kuyunun dibinde sesini kimseye duyuramadığını sanan gönül dostum, belki senin hayatında da ince gördüğün için tutmadığın bir ip var. Küçük bir iş, alçak gönüllü bir başlangıç, yardım istemen gereken bir insan, vazgeçmen gereken bir gurur, öğrenmen gereken yeni bir beceri. Sen büyük bir kapı beklerken Allah sana küçük bir tutunma yeri gönderiyor olabilir. İbn Arabi'nin hikmeti tam burada işler. Hakikat, senin zihnindeki kıyafeti giymek zorunda değildir. Kurtuluş bazen görkemli gelmez, önce seni kuyunun duvarından bir karış yukarı taşır. Fakat o bir karış küçümsenirse, insan duasının cevapsız olduğunu sanır. Şimdi kendi hayatına bak, "Ben hangi küçük ihtimali bundan ne olur?" diyerek bıraktım. Hangi insanın sözünü gururum yüzünden dinlemedim? Hangi başlangıcı kendime yakıştırmadım? Çünkü bazen imkansızın çözümü büyük bir güçte değil, gönderilen ilk ipe sadakatle tutunmaktadır. Ama ipi tutmak yetmez. Yukarı çıkarken kalbinin neden çıktığını da bilmen gerekir. Yoksa kurtulduğun kuyu başka bir adla yeniden kurulabilir. İmkansızın önündeki 6. kapı şudur. Kıymetli kardeşim, niyetini arındırırken elini de harekete geçirmek. Sen para istiyorsun. Fakat huzur için mi, yoksa seni küçümseyenlere bir şey kanıtlamak için mi? Birinin dönmesini istiyorsun. Sevgi için mi, yoksa terk edilmenin yarasını susturmak için mi? İbn Arabi'nin çizgisinde niyet, işin görünmeyen ruhudur. Niyet karanlıksa elde edilen şey bile kalbi aydınlatmaz. Ey incinmesine rağmen temiz yol arayan güzel insan, senin güven, sevgi ve değer istemen utanılacak değildir. Sen bunlara layıksın. Fakat kıymetini bir başkasının pişmanlığına, bir unvana ya da para miktarına bağlarsan, kurtuluşunun anahtarını yine dışarıya verirsin. Niyetini şöyle düzelt: "Allah'ım bunu nefsimi büyütmek için değil, hayatımı hayra çevirmek için istiyorum." Sonra dünyevi sebebi belirle. Borçsa bugün konuşacağın kişi kim? İşte bugün görünür kılacağın değer ne? Manevi darlıksa bugün keseceğin gürültü hangisi? Bir gün deme. Bugün ne yapacağını söyle. Çünkü dua kalbi toplar, eylem o duaya yeryüzünde bir iz açar. Ve Kur'an'ın o büyük çağrısını hatırla. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Ümit, hiçbir şey yapmadan iyi sonuç beklemek değildir. Rahmetin sana ulaşabileceği yolları küçümsememektir. Fakat kurtuluşun başladığını gösteren işaret, her şeyin bir anda düzelmesi değildir. Önce içinde bazı şeyler değişir. O işaretleri tanımazsan, yol açıldığı halde hala kapalı sanabilirsin. Çıkışın başladığını gösteren ilk işaret, korkunun tamamen bitmesi değil. Korkuya rağmen doğru olanı yapabilmendir. Daha önce kaçtığın görüşmeyi yapar, ertelediğin hesabı açar, seni tüketen kişiye sınır koyarsın. İkinci işaret, tek bir sonuca körü körüne bağlılığının gevşemesidir. Yalnız bu iş, yalnız bu kişi, yalnız bu yol demek yerine Allah'ın rahmetinin başka bir surette gelebileceğini kabul edersin. Üçüncü işaret ise küçük fırsatları küçümsememendir. Bir fikir, bir tanışma, bir eğitim, küçük bir gelir, içindeki yeni bir cesaret, bunları zincirin ilk halkası olarak görürsün. Ey bu noktaya kadar dinleyen kıymetli gönül yoldaşım, sen yalnızca teselli arayan biri değilsin. Hakikati duymaya, kendine düşen payı almaya ve hayatını yeniden kurmaya niyetli bir insansın. Bu yüzden senin içinde sıradan olmayan bir ciddiyet var. Şimdi imkansız dediğin meselenin karşısında üç cümle yaz. Bırakmam gereken hüküm ne? Sarılmam gereken sebep ne?
Allah'a teslim edeceğim sonuç ne? İşte bu üç cümle içsel uyanışı maddi ve manevi çıkışa bağlar. Fakat insan bunları bugün anlar, yarın yine eski korkuya dönebilir. Öyleyse kurtuluş bir kez duyduğun güçlü bir sözle değil, her sabah yenilediğin bir ahitle korunmalıdır. Çünkü hayatının yönünü değiştirecek olan yalnız ne bildiğin değil, korku geri geldiğinde neyi seçtiğindir. Ve şimdi o ahdi kalbine birlikte yazacağız. Şimdi kalbine şu ahdi yaz. Güzel kardeşim, ben korkumun verdiği hükmü kader sanmayacağım. Bana düşen sebebe sarılacak, göremediğim yolu Allah'ın kudretine bırakacağım. Yarın uyandığında bütün borçların silinmiş, bütün kapılar açılmış olmayabilir. Ama sen artık aynı insan olarak uyanmayacaksın. Çünkü bundan sonra darlığı son hüküm, gecikmeyi mutlak red, küçük fırsatı değersiz ve kendi kabiliyetini önemsiz saymayacaksın. İbn Arabi'nin işaret ettiği ruhsal uyanış budur. İnsanın yalnızca içinde güzel duygular hissetmesi değil, gördüğü hakikatin davranışına dönüşmesidir. Sen hesap yapacaksın. Öğreneceksin, yardım isteyeceksin. Helal kapıları çalacaksın. Gerektiğinde yöntemini ve yönünü değiştireceksin. Fakat bütün bunları yaparken kalbini korkunun önünde eğmeyeceksin. Çünkü gerçek farkındalık, başına gelen her şeyi kabullenip susmak değildir. Hangi düşüncenin seni küçülttüğünü, hangi korkunun yolunu kapattığını ve hangi davranışın seni yeniden hayata bağladığını görebilmektir. Gerçek kişisel gelişim de yalnızca daha başarılı olmak değildir. Kendini tanımak, nefsinin kurduğu tuzakları fark etmek, iradeni güçlendirmek ve sana verilen kabiliyeti hayırlı bir yola çevirmektir. Tasavvufi düşünce insanı dünyadan koparmaz, aziz dostum. Tam tersine, dünyaya daha bilinçli, daha merhametli ve daha sağlam bir kalple dönmesini sağlar. Ruhsal uyanış, hayattan kaçmak değil, hayatın içinde uyuyan taraflarını uyandırmaktır. Ey kimsenin geceleri nasıl mücadele ettiğini bilmediği kıymetli dost! Sen bu kadar yükün altında hala temiz bir çıkış arıyorsan, sende Allah'ın koruduğu büyük bir direnç var. Sen basit biri değilsin. Yorgun olabilirsin ama bitmiş değilsin. Gecikmiş olabilirsin ama unutulmuş değilsin. Yolunu göremiyor olabilirsin ama çıkışsız değilsin. Olacak derken sana, her arzunun tam hayal ettiğim biçimde gerçekleşeceğini vaat etmiyorum. Sana bundan daha hakiki bir şey söylüyorum. Bir çıkış olacak. Bir yol görünecek. Bugünkü halin sonsuza kadar sürmeyecek. Kalbinde başlayan farkındalık, elindeki sebebe, sebep bir insana, bir fikre ya da fırsata, o fırsat da hiç düşünmediğin yeni bir hayata bağlanacak. Belki yavaş, belki sessizce, belki hiç beklemediğin bir yönden, ama sen korkunun söylediği son sözü, kaderin son sözü sanmazsan, yürümeye devam edeceksin. Bir gün bugün, kapalı sandığın kapının önünden geçerken, aslında seni durduranın kapının kilidi değil, içindeki olmaz hükmü olduğunu anlayacaksın. Ve geriye baktığında, yalnızca şartlarının değiştiğini görmeyeceksin. O şartların içinde ezilen eski halinin yerine, neye sarılacağını bilen, neyi bırakacağını anlayan ve Allah'a güvenerek yürüyen yeni bir kalp göreceksin. İşte o zaman bu söz, yalnızca duyduğun bir cümle olmayacak. Senin yaşadığın hakikate dönüşecek. Sana imkansız, Allah'a değil. Olacak, göreceksin. Yolumuz yeniden kesişene kadar kalbini korkuya değil, hakikate açık tut. Kendini küçümseme. İçindeki cevheri unutma. Çünkü senin hikayen burada bitmiyor. Belki de asıl şimdi başlıyor.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım, beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: 40 Hadis-i Şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir, yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Cumanın bereketi içerisinde, nuru içerisinde dua ediyoruz. Yüce Rabbimize yalvarıyoruz. Hakkımızda daima hayırlar, iyilikler ve güzellikler takdir buyursun. Bizleri razı olduğu, hoşnut olduğu, memnun olduğu amellere muvaffak kılsın. Kıyamet sabahına kadar neslimizden hep ehli iman, ehli ilim, ehli Kur'an, ehli fazilet getirsin, lütfetsin, kerem buyursun. Bizleri

de daim kılsın. Çünkü hayatın verimli olması ancak Kur'an ve hadis yolunda olmasına bağlı kıymetli kardeşler. Mesleklerimiz, meşreplerimiz, hatta yaşımız ve sünnetullah olarak cinsiyetimiz farklı olabilir. Elbette adetullah böyle cari. Yüce kudret öyle takdir buyurmuş. Ama ruhumuzun, gönlümüzün, meşrebimizin, gönül alemimizin Kur'an ve sünnet çizgisinde yeşermesine, o yolda olmasına ihtiyaç var. Yoksa Rabbim muhafaza buyursun. Rabbimize ne kadar hamd etsek az ki bizler tesadüfi yaşayan veyahut da tesadüflere göre takılan insanlar değiliz. Biz cami cemaatiyiz. Biz ehli imanız. Biz Müslümanız. Bu adı bize Rabbimiz vermiş. Sa'de billah. Huve semmâkumul müslimîne min qablu ve fî hâzâ. Bizi Müslüman diye Yüce Rabbimiz adlandırdı, isimlendirdi. Yani rastgele yaşayan, tesadüfi önüne gelen hadisata göre, hani selin önündeki süprüntü gibi derler ya dedelerimiz, öyle bir hayat tarzı yok. Bizim için mümkün değil. İnançlarımız var. Bağlı olduğumuz prensipler var. Bir hayat dünyamız, tercihimiz ve düşüncemiz var. Sonra biz ahirete inanan insanlarız. Elhamdülillah. Öldükten sonra yok olup, hani adam öyle diyor, nasıl olsa diyor, bir meçhule doğru gidiyoruz. Öldüğümüz zaman bize ne yaparsanız yapın diyor. Bir çukur kazıp oraya bizi atabilirsiniz diyor. Fark etmez ondan sonrası diyor. Biz öyle değiliz. Tekrar bir dirilişin var olduğuna, alemlerin Yüce Rabbinin aldığımız her nefesten, verdiğimiz her nefesten hesap soracağına inanan insanlarız. Öyle olunca da attığımız adımları dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Bastığımız yere bakmak mecburiyetindeyiz. Kazandığımız her kuruşa dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Aslında kıymetli kardeşlerim, düşünecek olsak, maddi yönden de böyle, insan denilen varlığın insanlık onuruna yakışan da bu böyle bir hayat. Yani insan varlık aleminin özü, zübdesi, beyni, kalbi, omurgası, ne derseniz deyin. Böyle bir insana, insan gibi değerli, kıymetli bir varlığa meselelerin farkında olarak yaşamak yakışır. Sonunda bir hesabın olduğuna inanmak yakışır. Nereden geldiğini düşünmek, nereye gideceğinin farkında olmak yakışır. İnsan denilen kıymetli varlığa eşref-i mahlukat diyoruz değil mi efendim insan için? Kainatın göz bebeği, her şey insanoğlu için yaratılmış. Güneş bizim için doğuyor. Hani ayeti kerimede وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ. Gökleri bile Cenab-ı Hak Hazretleri insanoğlu geceleyin bomboş bir karanlık görmesin diye yıldızları yaratmış. Diğer ayeti kerimede ve zeyyennâhâ linnâzirîn buyuruyor. Bakanlar için, seyredenler için tezyin ettik, güzelleştirdik. Baktığınız zaman yıldızlar size göz kırpıyor ve bir tatlılık, bir güzellik efendim hissediyorsunuz, farkında oluyorsunuz. Her şey öyle. Güneş bizim için, yoksa insan olmasaydı bu yaratılmış olan varlığın zevki ve tadı olmazdı. Ne için yaratılsındı ki? Yani o güzel muhteşem manzaralar, o yeşillikler, değişik renkler, insan olmasaydı varlık alemi, yani insanın olmadığı bir dünya düşünün, ne gülün rengindeki, ne sümbülün kokusundaki hal bir mana ifade etmez. Her şey insanoğlu için. Ama şunu da unutmayacağız. Alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretleri bizi de yüce zatına kul olmak için yaratmış. Kul olmak. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye,
Abdullah

Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma Efendimiz Hazretlerine göre liyarifun, beni bilsinler, beni tanısınlar, bana ona göre kulluk etsinler diye. Onun için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Kul olmak için yaratılmışız. Miraç gecesinde hocalarımız söylediler. Ve de kulluk mertebesi öyle bir mertebeymiş ki kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri tefsirlerimizde öyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Muhammed'im, seni Kur'an'ında zikredeceğim, İsra ve Miraç meselesi ile ilgili olarak seni Kur'an'ında zikredeceğim, ne diye zikredeyim seni? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine soruyor Rabbimiz. Ya Rabbi, beni kulum diye zikret buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Gerçek kulluk diyor onun için müfessirlerimiz, her şeyin üstündedir. Tabii Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğu kendine göre, bizimkiler de kendimize göre. Ama aleyhissalatu vesselam beni kulum diye an ya Rabbi diye buyuruyor. Sonra Rabbimiz bakıyoruz Kur'an-ı Azimüşşan. Sa'du billah. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havleh. Yani Sübhanellezi esra bi'abdihi, kulunu diyor aldı geceleyin götürdü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, kulu diye bahsediyor. Biliyorsunuz Miraç hadisesi varlık alemi içerisinde insanlık tarihinde sadece ve sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bahşedilmiş bir nimettir. Peygamberler de dahil, başka bir peygamber, başka bir Resul bu nimete mazhar olmamış. O neşe içerisinde Cenab-ı Hak Hazretleri Efendimiz'den, sevgilisinden, Habibinden, Muhammed'inden kulum, kulu diye bahsediyor. Hem de esra bi abdihi, kendi kulu, sadece kul demiyor, Allah'ın kulu diyerek bahsediyor. Bütün bunların üzerinde müfessirin-i kiram hazaratı, Allah onlardan razı olsun, harf harf, kelime kelime üzerine duruyorlar ve her birinin ayrı ayrı manalar ifade ettiğini bize çok güzel şekilde izah ediyorlar. Benim bugünkü konum bu olmadığı için Miraç'ı geçirdik. Sonra bir başka vesileyle Rabbim nasip eder de gelecek sene yine Miraç gecesini yaşayacak olursak, yine o günleri hatırlar, yine o günleri yad eder, yine o günlerin hatırasına Miraç hadisesini anlatmaya çalışırız cemaatimize. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bir hadisi şeriflerini sizlere arz etmek istiyorum. Efendimiz buyuruyorlar ki, İmam-ı Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif, diğer kaynaklarımızda da var ama Tirmizi'nin naklettiğini söylemek kafi. Buyuruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men ekele tayyiben ve amile fi sünnetin ve eminen nasu bevaikahu dehalel cenne. Şöyle önce bir mukaddime olarak hadise toplu bir mana verelim, sonra izah etmeye çalışalım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri böyle buyuruyorlar, men ekele tayyiben, kim halal yerse, hatta halalın da ötesinde tayyip yerse diyor. Men ekele tayyiben. Ulemamız rızkı değişik merhalelere ayırıyorlar, yediğimiz rızıkları. Tayyip ve tıyip olanı en üst makamda olanı, en temiz olanı, tertemiz, pırıl pırıl, yani şöyle tabir edeyim, yağmur suyu gibi, tamam, nisan suyu gibi veya zemzem gibi. Ne kul hakkı var, ne devletin hakkı var, ne milletin, hatta hayvanatın bile hakkı olmayan bir rızık. Tertemiz, pırıl pırıl. Şifa kaynağıdır. Bütün mazhariyetlerin ana kaynağıdır. Ve Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir kuluna en büyük ikramlarından ve ihsanlarından biridir. Tayyip rızık. Bugünün dünyasında, kusura bakmayın, kalmadığına inanıyorum. Kalmadığına inanıyorum. İslam büyükleri zaman zaman sizlere aktarmaya çalışıyorum kıymetli kardeşlerim. Mesela İmam-ı Şarani Hazretleri buyuruyorlar, benim üstadım diyorlar, aldığı herhangi bir şeyi, yediği bir ekmek olsun, ne olursa olsun, meyve, sebze, her neyse, yedi el kontrol ederlerdi diyor. Yedi el. Ben diyor bundan 450 yıl evvel yaşamış İmam-ı Şarani Hazretleri, Kahire'de metfundur, Rabbim şefaatlerine nail eylesin,
Ben diyor üstadımın üstadıma verdiğini Cenab-ı Hak Hazretleri bana da lütfetti. Ben de kontrol etme imkanına sahibim. Ama diyor ben bugün yedi el kontrol edemiyorum. Hocasından talebesine o günün dünyasında ben bugün üç el temiz bulursam onunla iktifa ediyorum diyor. Misal fırından ekmek alıyorsunuz. Fırıncı temiz mi kazancı? İçeride çalışan onu hamur yapan delikanlının el emeği kazancı temiz mi? Buğdayın sahibi geriye gidiniz veya fırın diyeceksiniz efendim fırından öteye değirmen diyeceksiniz. Değirmenci onu o buğdayı un haline getiren değirmencinin rızkı halal mı? Kazancı temiz mi? Getiren götüren nakliyeciler her neyse onlar temiz mi? Efendim buğday temiz mi? Tohumluk temiz mi? Toprak temiz. Böyle yedi el geriye doğru kontrol ederdi diyor üstadım. Ben bugün ancak üç eline diyor güç getirebiliyorum. Çünkü bulamıyorum diyor İmam-ı Şahrani Hazretleri. Bulamıyorum daha fazlasını diyor. Peki biz bugün ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Ben size hep söylüyorum. Hacı Veysade üstadımız ve benzeri büyüklerimiz bizim için numune-i imtisaller, örnekler, mübarek insanlar. Mesela alışveriş yaparken fırından ekmek alırken Üstad Hazretleri fırının vitrininde olan ekmekten almazlarmış. Evladım bana içerideki kasadan ver. Çünkü onu gören aç çocukların, aç hayvanatın bile hakkı vardır diye buyururlarmış. Babacığımdan, büyüklerimizden böyle duyduk Üstad Hazretlerinin hayatlarında. Kasaba geldikleri zaman evladım vitrindeki yok vitrinde asıl olan etten bana verme buyururlarmış Hacı Veysade Üstadımız. Onu gören aç kedilerin ve köpeklerin bile hakkı vardır. O hayvancağız onu görmüştür, imrenmiştir, yiyememiştir. Dikkat edermiş. Bana içerideki dolaptan ver. Zira alatu edevat kalp, gönül hassas. Dikkat etmek gerekiyor. Uçağa eğer normal benzin koyacak olursanız uçuramazsınız. Arabanıza eğer kurşunsuz benzin yakan arabanıza eğer dizel, mazot veya motorin koyacak olursanız zarar verirsiniz, istop ettirirsiniz. Menzili maksuda ulaşamazsınız. Kalp de aynen böyle. Yediklerimiz malum kanımıza karışıyor. Kan kalpten geliyor. Kalp her şeyin komuta merkezi. Namaz kılacağız, kalp lazım. Dua edeceğiz, kalp lazım. Kur'an okuyacağız, kalp lazım, lazım, lazım. Her şeyde kalpten geçiyor rızıklar. Eğer kalp temiz olursa, kan temizlenirken, evet, kalp oksijen, biz zannediyoruz ki sadece oksijenle işte karbondioksiti birbirinden falan ayırıyor sadece. Yok öyle değil, öyle değil. Bütün rızık, bütün yenilenler ve içilenler, maddi gıdaların yanında vitaminler, karbonhidratlar, şunlar bunlar onun yanında halal mı, haram mı o imbikten geçiyor ona göre. Ona göre. Adam mesela dün bir kardeşimizle konuşuyoruz. Namaz kıldıramıyorsun. Niye içinden gelmiyor? Niye içinden gelmiyor? Rızık bozuk da onun için kıymetli kardeşler. Deseniz ki şu dağı, şu Alaaddin Tepesi'ni mesela Konya'da oradan al da Bosna Hersek taraflarına götür tamam der. Kamyonları yarın şey diyorum, seferber ediyorum. Dozerleri de getiriyorum. Alaaddin Tepesi'ni oradan alıyorum, o tarafa aktarıyorum. Kalk bir namaz kıl diyorsunuz, kıldıramıyorsunuz. Dedelerimiz ne diyorlar? Pazuları bağlı. Niye? Rızık temiz değil. Rızık temiz değil. İçeriden gelen duygular namaz kıl demiyor ona, namaz kılmasına müsaade etmiyor. Enerjisini, gücünü namaza, Allah'a, kulluğa, ibadete ayıramıyor. Kıymetli kardeşlerim, mana dünyamız, gördüğümüz rüyalarımız bile gönlümüzden geçenlerle ilgili. Sadece davranışlarımız değil. Allah için eskiden cemaatimizden böyle gelip de söyleyenler olurdu. Yine Rabbim lütfetsin. Hocam bu gece rüyamda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini gördüm. Bu gece üstadımı gördüm. Bu gece mübarek zatlardan falan kişiyi gördüm. Mevlana Hazretlerini gördüm. Allah dostlarına gitgide azalıyor bu durum. Yok haline geliyor. Var mı içinizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gören? İmam-ı Busri diyor ki
فَكَيْفَ يُدْرِكُ حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْ عَنْهُ بِالْحُلُمِ Yani gördüğü rüyalarla kendini teselli eden, ona razı değil İmam-ı Busiri'nin. Resulullah'ı rüyada görmek asıl gaye değil diyor. Gördüğü rüyalarla kendini teselli eden bir kavim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini nerede anlayacak, nasıl anlayacak diyor. Nasıl anlatacağım ben Resulullah'ı onlara diyor. Rüyada görenlere bile razı değil. Faizleri hala öyle değil mi? Hala öyle. En üst perdeden reklamlar yapıyorlar. Organize Sanayi Camii'nde bir zamanlar imamlık yapıyordum da orada cemaatim geliyorlardı. Tabii sanayicilere daha çok gidiyorlar. Hocam geliyorlar işte, bizi eğer faiz kredi almazsanız büyüyemezsiniz, atılım yapamazsınız falan. Onları da kandırıyorlar. Ya hocam diyor, ben diyor 500 kişiye iş veriyorum diyor. 500 hanenin rızkını benden temin ediyorlar. Çok güzel, mübarek olsun, hayırlı olsun. Ama haramdan olmasın, krediyle olmasın, faizle olmasın, halal yoldan olsun. Yani çok özür diliyorum, evine çağırdığın misafirin önüne, sofraya çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni. Hayvanatın bile yemeyeceği kirli olan şeyleri koyup da misafirlerine buyurun edebilir misin? Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin bir şey. İnsan düşünmek bile istemez böylesini. Yahu ailene, çoluk çocuğuna, sevdiklerine, dostlarına, efendim çalışan işçilerine haram haram yediriyorsun yahu. Onlara iyilik yapacağım diye ihanet ediyorsun. Ey kredi alanlar, faizle iştigal edenler. Şu kadar diyor, evim vardı diyor, sattım diyor. Şu kadar para aldım diyor, yatırıyorum bankaya diyor 1 milyona. Her ay bana veriyorlar 60-70-80 bin lira, hey neyse diyor. Oh diyor, mis gibi. Neuzübillah, yiyorum, yiyorum ve diyor geçinip gidiyorum öyle diyor. Rahatım diyor, hiç kimseye de ihtiyacım yok diyor. Kan yiyorsun biliyor musun? Kan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Miraç gecesinde bir kan deryasının ortasında bir adam görmüştü. O kanın içerisinde yüzüyor, her tarafı perişan tabii. Geliyor sahile çıkmak istiyor. Sahilde oturan bir adam alıyor eline büyükçe bir kayayı, tam ağzının ortasına vuruyor, tekrar batıyor, tekrar gidiyor, tekrar yüzüyor, geliyor çıkmak istiyor. Bir ömür böyle geçiyor, zaman hep böyle geçiyor. Ya Cibril, kimdir bu adam? Kim bu adam? Ya Resulallah, bunlar dünyadayken faiz yiyenler, kan deryasının içerisindeler. Biliyor musunuz, hala bilmeyen kardeşlerimiz var. Hala cami cemaatimiz olduğu halde. Sohbetleri bunun için dinlemek lazım kıymetli kardeşlerim. Geçenlerde, inanın böyle olduğu gibi, kendisi olmadığı için rahat anlatabiliyorum. Bakın, olduğu gibi bir hadise anlatayım. Evde dostlarla sohbet ediyoruz. Misafirlerim oldular. Efendim, bu arada faiz konusu açıldı, anlattım. Kısa, bir ayet, bir iki de hadisi şerif okudum faiz konusunda. Ertesi gün arkadaşına, ya diyor, beni oraya götürmekle ne iyi ettiniz. Allah sizden razı olsun, teşekkür ediyor. Olduğu gibi söyleyeyim mi kıymetli kardeşlerim? Benim diyor bugün tok araba çıktı diyor şeyden diyor. Sıraya girmiştim diyor. Tok araba çıktı diyor. Yeni bir araba, Türkiye'mizin arabası. Rabbim geleceğini parlak etsin. Türkiye'mizin bütün ürünlerini öyle bereketli kılsın inşallah. İftihar ediyoruz. Doğruyu söylemek lazım. Kendi ürünlerimizle, kendi yaptıklarımızla inşallah bir gün %100'ünü her şeyimizle kendimiz yaparız. Silahımız, efendim uçağımız, gemimiz, motorlarıyla filanlarıyla hepsini %100 kendimiz yaparız. Rabbim lütfetsin bu aziz millete. Efendim kredi çekecektim ve de alacaktım diyor. Ama diyor akşam hocam öyle faizin haram olduğunu söyleyince diyor vazgeçtim. Sıramı da başka bir arkadaşa verdim, almadım diyor. Olan arabama bineceğim diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslüman böyle olmalı. Ama o güne kadar nasıl oldu da duymadın sen bunu mübarek adam? Hocalarımız hep anlatıyorlar. Doğrusu bu konuda diyanetimize sitem ediyorum. Aylardır hutbelerimizde faiz konusunu işlemiyorlar. Açık söylüyorum. Bütün varlığımla bir diyanet mensubuyum. Bütün varlığımla destekliyorum. Dua ediyorum. Rabbim zeval vermesin göz bebevi müessesemiz. Ama kim o hutbe konularını, mesela ben her 3 ayda bir bu cemaate faizden, farkındaysanız iki konuyu kıymetli kardeşlerim sizinle ciddiye almak istiyorum. Hemen her vaazımda mümkün olursa namaz konusu bir, faiz konusu iki. Sizler de şahitsiniz buna.
cemaatime, kıymetli kardeşlerime hatırlatmaya çalışıyorum. Ama nasıl olur da hatırlatmam? Bizim her şeyimiz ya. Yediğimiz, gıdamız, kanımız. Babacığım rahmetullahi aleyh bana öyle derdi dostlar, kıymetli kardeşlerim. Sizler benim hep ayrı ayrı dostlarımsınız, kardeşlerimsiniz. Ayağına küçük bir taş dokunsa da ayağın hafif tökezse yediğin rızkını kontrol et derdi. Arabanızı çalıştırırken takıldı. Şarj aninde ilk defada basmadı. İlk defa şarjı çevirdiğiniz, anahtar çevirdiğiniz zaman şarj basmadı mesela araba. Misal aklıma geliveren şeyleri söylüyor. Ben ne yaptım ki de Rabbim? Hayvanınız tökezse diyor İslam büyükleri aleyhissalatu vesselam'dan alarak, hafif tökezecek olsa atınız, eşeğiniz, merkebiniz, deveniz, her neyse, yediğiniz rızkı kontrol edin. Allah'a karşı kulluğunuzu kontrol edin. Ben Rabbime karşı ne yaptım ki Rabbim beni böyle ikaz ediyor deyin. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Yani alemde tesadüf diye bir şey var mı kıymetli kardeşlerim? Her şey Cenab-ı Hak Hazretlerinin kontrolünde. Yüce Rabbim Kur'an-ı Azimüşşan'da düşen yaprak bile onun izni, onun müsaadesi ve onun ilmiyle düşer diyor. Yani birkaç metre dal yukarıda işte sararmış yaprak yere düşüyor, birkaç metre yere düşecek ve öyle şöyle rüzgarda yuvarlanacak. O bile onun ilmi içerisindedir, onun kudreti içerisindedir, onun takdiriyledir, onun haberi var. Kalp, her kalp atışımızdan, her aldığımız nefesten, her verdiğimiz nefesten haberi var ve hesap soracak. Aman ha, aman ha, Rabbim başta bana, sonra da bütün kardeşlerime ferden ferde ayrı ayrı rızkına dikkat etme şerefini bahşetsin. Rabbim bize dua ederken hep öyle dua edeceğiz. Ya Rabbi bolca ver, çokça ver ama halalından ver. Halalından ver, tamam mı efendim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü oldu mu diyor. مَا تُزَالُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعَ. Şu dört şeyden hesap vermeden mahşer yerinden, kıyamet günündeki o korkunç zor günden hiçbir yere adım atamaz kimse. Herkes ama herkes onu, o hesabı verecek. An umrihi fima afnahu, ömrünü nerede geçirdi hesap verecek diyor aleyhissalatü vesselam. Ve an şebabihi fima eblahu, delikanlılığı, gençliği, yiğitliği, o güçlü ve kuvvetli günleri nerede geçirdi? Cenab-ı Hak Hazretleri sana delikanlı diyoruz değil mi? Güç verdi, kuvvet verdi, tuttuğunu koparma imkanı verdi. Ama sen onu nerede harcadın? Abdülhalik hocam yeni askerden geldi de müsaadesiyle müezzinimiz, latife edeyim. Hocam diyor geceleyin diyor, şimdi konuştuk. Geceleyin diyor kulaklarımı kapatıyordum arkadaşların konuştuklarından. Ertesi gün kalktım dedim ki kendilerine, arkadaşlar benim yanımda konuşmayın böyle şeyleri. Yarın mahşer gününde sizin masiyetinize, sizin günahınıza şahitlik etmek istemiyorum. Gençler, ne halde gençler? Zaman zaman haklı olarak soruyorum. Kardeşiz dedim ya, biz buradayız, biz cemaatteyiz, biz güzel haldeyiz. Biz Recep oruçları tuttuk, Şaban-ı Şerif'e hazırlanıyoruz Ramazan'a. Gençlerimiz, evlatlarımız, oğullarımız, kızlarımız neredeler? Ne yapıyorlar? Telefonu ne için kullanıyorlar? Kimlerle arkadaşlık ediyorlar? Verdiğimiz harçlığı kiminle beraber harcıyorlar? An şebabihi, gençliğinden soracak. Ve an malihi mineyneksebehu ve fima enfakahu. Malından soracak diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Nereden kazandın ve nereye harcadın? Kuruş kuruş. Kuruş kuruş soracak sana bakın. Hepimize ha. Bana da soracak, size de soracak. O gün orada peygamberlerden başka hiç kimsenin farklı hali yok. Herkes aynı. Herkes aynı. Peygamberler özel insanlarda seçilmiş insanlardır. Kaldı ki onlar bile kendi dertlerine düşecek diyor hadis-i şeriflerde. Ya Rabbi benim halim ne olacak? Benim halim. Sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hariç bütün peygamberler dahi o kıyamet gününde, o dehşet gününde kendi dertlerine düşecekler. Allah korusun, ya ömür isyanla geçmişse, ya Rabbimize muhalefetle geçmişse, ya haram kazanmakla geçmişse, ya isyanla gaflet mahallerinde, içki sofralarında, Rabbim muhafaza buyursun. Kötü yerlerde, çirkin yerlerde, kötü insanlarla geçmişse. Geçenlerde birileri geberdi biliyorsunuz. Bir hayli zaman oldu. Arkadaşının biri kalkmış konuşuyor.
falan yerde diyor bir kenara çekilmişlerdir diyor bir meyhanede diyor. Şimdi falan falan kişilerle diyor kafa çekmektedirler diyor. Ya öldü, kabre koydular da arkasından konuşurken böyle söylüyor. Falan yerde diyor arkadaşlarıyla kafa çekiyorlardır diyor. Sen oraya bir gir bakalım bir. Eğer adam olmazsan, eğer Müslüman olmazsan, eğer imanın olmazsa, eğer salih amellerin olmazsa, Seleften bir zat Tembihül Gafilin de Ebu Leys Semerkandi Hazretlerinin eserinde görmüştüm. Bir gün diyor bir duvarın kenarında duruyordum. Duvardan diyor kuru çöplerden küçük bir şey kırdım. Hani eskiden duvarlarımızın üzerinde kamışlar falan olurdu ya böyle korumak için dağılmasın diye. Oradan diyor küçük bir çöp, vallahi bakınız bir İslam büyüğü bir alim söylüyor bunu. Oradan diyor küçük bir çöp kırdım. Onunla dişimi karıştırdım mı karıştırmadım mı bilmiyorum diyor, hatırlamıyorum. Sık sık söylerim ben bu misali. O gece rüyamda gördüm ki diyor Rabbim bana dedi ki kulum Ahmet, Mehmet her neyse kulum o çöpten de seni hesaba çekmeden cennete koymayacağım dedi. Kur'an-ı Kerim sümme letüselünne yevme izin anin naim. Sonra diyor Rabbimiz bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Hani ben size hatırlarsanız söylemiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir hanımcağız süt getirdiler. Aleyhissalatü vesselam buyurdular ki aldılar sütü. Nereden aldın bu sütü? Ya Resulallah kendi koyunlarımızdan sağdım size getirdim. Peki o koyunları nereden elde etmiştiniz? Eşimle kazandık, kendi kazancımızla aldık ya Resulallah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o kadar hassas bir bünye ki giren her şeyin nur olduğu bir bünye. Resulullah haram ne zarar verebilir ki? Bizim gibi değil. Onun gönlü de kalbi de beyni de bütün varlığı özel. Özel koruma altında özel yaratılmış. Buna rağmen ümmetine misal olsun, örnek olsun diye aleyhissalatü vesselam kendi paramızla aldığımız, kendi çalıştığımız efendim ücretle aldığımız koyunlardan sağdım geldim ya Resulallah deyince peki dediler ve içtiler. Ya Resulallah bu kadar gelen hediye, mesela hediye konusunda Resulallah böyle buyuruyorlar. Hediyeyi Cenab-ı Hak Hazretleri göndermiştir size, reddetmeyin. Hediyeyi Resulullah bile yiyordu biliyorsunuz. Sadaka yemiyor ama hediyeyi kabul ediyor ve yiyorlar, istifade ediyorlardı. Sahabe-i kiram meyve getiriyorlar, sebze getiriyorlar her neyse veya elbise getiriyorlar, giyiyor aleyhissalatu vesselam. Hediyeyi kabul edin çünkü onu size Cenab-ı Hak Hazretleri göndermiştir buyuruyor. Mümin kardeşiniz size hediyeyi reddetmek doğru değil onun için bakınız. Çok tiz İslam büyükleri bazıları hediye almayız diye prensip haline getirmişler. Onların kendilerine göre çok az insan böyle var tarihte. Onlar özel insanlar, böyle bir prensip geliştirmişler. Mesela Bediüzzaman Hazretleri medrese kurmuşlar. Medresede hediye kabul etmezlermiş rahmetullahi aleyh. Misal bunlar enteresan şeyler ama bu sünnete muhalefet için değil. Yani insanların hepsi oraya gelirken rahat gelsinler, yemelerinde, içmelerinde, kalmalarında huzurları olsun. Değişik sebepleri var. Onun dışında hediye kabul edilir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilen sütü, hediye edilen sütü içmeden evvel bile kontrol ediyordu. Bazen soruyorlar hocam falan kişinin diyorlar bütün rızkının gayrı meşru olduğunu biliyoruz. Sofrasına oturabilir miyiz? Bütün rızkı gayrimeşru ise oturamazsınız. Bütün kazancı faizden ise, haramdan ise, bir gün müftülükte fetva nöbetindeyim. Hocam diyor, bir gelince az telefon ediyor. Gelemediğim için telefon ettim, bağışlayın beni. Ama diyor, benim kocamın da diyor, kayınpederimin de diyor, ikisi beraber iş yapıyorlar. Bütün kazançları biliyorum haram diyor. Şuna bakınız. Rabbim, vallahi karşılaştığım bir telefon bu. Kimdir bilmiyorum tabii. Ben ne yapayım şimdi hocam diyor. Hadi siz fetva makamında olun, böyle bir insan için fetva verin bakalım. Ne diyebilirsiniz? Kıymetli kardeşim dedim, hanım kardeşim, o anda herhalde aklıma öyle geldi. Ancak hayatiyetini devam ettirecek kadar ye, yani ölmeyecek kadar derler ya dedelerimiz, ancak o kadar ye, onunla kendini kurtarabilirsin. Yoksa böyle bir rızık, Rabbim muhafaza buyursun, şuna bakınız ya. Ve de mesleğini duysanız çok hayret edersiniz, onu söylemeyeceğim artık. Yani kocasının ve kayınpederinin mesleğini duysanız hayretler içerisinde kalırsınız. Ama diyor kazançları tamamen haram, devletin milletin hakkı hocam diyor.
Rabbim muhafaza buyursun. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Hadis-i şerifin diğer maddelerine de kısaca yer verelim kıymetli kardeşlerim. Yani bu konu bitmez. Bu konuyu üzerinde daha duracağız. Bugüne kadar hep durduk. Hem kendi nefsime diyorum ki dikkat et, rızkına dikkat et. Çocuklarım hakkında babacığım rahmetullahi aleyh bana öyle derdi. Rızkına de dikkat et, çocukların kanını bozma. Vallahi bu tabirle, dostlarım bilirler. Hep söylerim ben, iftiharla söylerim. Evladım Abdurrahman, o zaman imamlık yapıyorum. Tabii bildiğiniz şey. Evladım rızkına dikkat et, aynen bu tabirle çocuklarının kanını bozma. Onlar bize emanet, eşimiz bize emanet. Akşam bizim götürdüğümüz yiyecek. Çoluk çocuğumuz bize emanet, bizim götürdüğümüz rızka oturacak, o sofraya oturacaklar. Haram götürürse kime ne şikayet etsinler, ne yapsınlar zavallılar, bilmiyorlar hatta. Çoğu bilmiyor. Kredi alıyor mesela, saklıyor. Yakınlarından saklıyor, dostlarından saklıyor, ailesinden saklıyor. Haberleri olursa bana muhalefet ederlerdi. Kuzum, onun haram olduğunu biliyorsun, niye kendini ateşe atıyorsun? Niye yakıyorsun kendini? Misal. Veya göz göre göre ticaretinde, alışverişinde yalan söylüyor. Kul hakkına dikkat etmiyor. Aldığını vermiyor. Başkalarının parasını kullanmayı marifet zannediyor. Rabbim muhafaza buyursun. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Men ekele tayyiben. Kim bu konuya yine yeri geldikçe temas edeceğiz inşallah. Kim yediği zaman tayyip yerse, halal yerse, rızkı tayyip olursa. Dedim ki rızk en üst seviyede, en temiz haliyle tayyip rızk diyoruz ona. Tayyip diyorlar. Zerre kadar bir kuruş, bir hatta kuruşun küçüğüne santim mi diyoruz? Bir santim bile, hani metrenin, milimin efendim üstünde santim var, kuruşun da parçalanmış haline santim denildiği hatırımda kalmış. Bir santim bile devletin ve milletin ve kimsenin hakkı yok. Tayyip rızk, tamam mı efendim? Biraz evvel üstattan Hacı Beysad hocamızdan misal verdim. Onun altında halal rızık var. Onun altında halal olan rızık var. Evet çalışıyor, gayret ediyor. Büyük günahlardan, faizden, şundan bundan ama mesela diyor büyüklerimiz eğer cami cemaatini terk edersen, yani dükkanda iş var diye camideki cemaati terk edersen rızkın tayyip kazanç tertemiz kazanç seviyesinden herhangi bir sebeple cami cemaati terk edecek olursan halal seviyesine düşer. Tamam mı efendim? Büyüklerimiz bu kadar dikkatliler. Yani halalın altında bir de şüpheli olan rızık var. Resul-i Ekrem şüpheli olan rızık için diyorlar ki sanki onun hali bir ekinin kenarında koyunlarını güden, koyunlarını otlatan çobanın haline benzetir. Her an sürüye girebilirler. Niye orada otlatacaksın? Git temiz yerde, sağlam yerde, merada otlat. Niye başkasının ekininin kenarında tam hani o anız dediğimiz yerde veya efendim o işte set olan yerde başkasının ekininin kenarında koyunlarını otlatıyorsun? Senin dalgınlığında birkaç tanesi ekinin içine girseler, zaten koyunların öyle bir adeti var biliyorsunuz. Biri girdi mi arkasından hepsi girerler mübarekler. Ondan sonra kul hakkına tecavüz etmiş olursun. Ya Rabbim muhafaza buyursun. Onun için aleyhissalatü vesselam kim diyor şüpheli şeylerden sakınacak olursa dinini ve ırzını korumuş olur, muhafaza etmiş olur. Şüpheli şeylerden sakınmak lazım. Acaba kafana yatmadı. Bunda bu rızkta bir şüphe var mı? Öyleyse bırak. Da'ma yuribuk ve ila ma la yuribuk. Kainatın efendisi öyle buyuruyor. Seni şüphelendiren şeyi bırak. Şüphelendirmeyen şeyle rızkını temin et. Şüpheli mi? Acaba mı ki? Kul hakkı var mı ki? Bırak. Acaba devlet buna razı olur mu? Öyleyse yapma o işi. Tamam mı efendim? Sonra haram geliyor ki Rabbim muhafaza buyursun. Ondan sonrası mesuliyet. Ondan sonrası ateş. Ondan sonrası kor. Ondan sonrası avuca alınan kor ateş veya ağza konulan kor ateş. Rabbim muhafaza buyursun. Ondan sonrasına can dayanmaz artık. Men ekele tayyiben, ana hadisime dönüyorum kıymetli kardeşlerim, böyle buyuruyorlar. Men ekele tayyiben ve amile fi sünnetin, kim de Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle amel ederse, yolu kainatın efendisinin yolu olursa, giyiminde, kuşamında, kılığında, kıyafetinde, saçında, sakalında, ne bileyim evinin halinde, sofrasında, alışverişinde, komşularıyla
münasebetlerinde, her şeyinde, annesine babasına muamelesi, evlatlarına muamelesi, her şeyinde sünnetle amel ederse, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini tutarsa, Allah'ın Resulü'nün yolundan giderse, niye böyle yapıyorsun? Resulullah böyle yapıyor. Diyebiliyorsak eğer, aleyhissalatü vesselam, ki öyle ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer, daha birkaç gün evvel kaydı tekrar gördüm kıymetli kardeşlerim, bir yerden geçiyorlardı diyor, bir seferde gidiyorlardı. Cenab-ı Abdullah orada abdest tazeledi. Yanındaki arkadaşları dediler ki diyor, yani namaz zamanı değil, ezan okunmamış, cemaat namaz yakın değil, mesela bir kuşluk vakti veya öğle ile ikindi arası. Burada zarureten mi? Biraz hayret ettiler. Burada niye abdest tazeledin? Ben dedi vaktiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile buradan geçmiştim. Allah'ın Resulü burada abdest tazelemişlerdi. O abdest tazeledi diye ben de abdest tazeledim. Sünnete ittiba böyle olur. Sallallahu aleyhi ve sellem şurada oturmuştu, orada oturur. Yolda giderken bu taraftan geçmişti, o taraftan gider. Mümkün olursa ayak izlerini takip eder Abdullah İbni Ömer. Şimdi bazıları diyorlar ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, onlar böyle de demiyorlar da, Hazreti Muhammed diyorlar, sadece adını söylüyorlar. Sanki ne'ûzübillah. Ecdadımız S-A-V diye yazarlar, biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Mesela Hazreti Muhammed yazarlar S-A-V. Ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu böyle yazmak bile mekruhdur diyorlar. Açıkça yazacaksın orada sallallahu aleyhi ve sellem diye. Bir hocamız vardı da, Resulullah'ın adını yazıyorsunuz, arkasından da sav yazıyorsunuz, baştan sav dercesini diye bizi tenkit ederdi böyle talebeliğimizde. Büyüklerimizden onu duyduk. Açıkça yazacaksın, açıkça söyleyeceksin. Ya saygı duyacaksın. Her şeyimiz ondan çünkü. Şimdi diyorlar ki, yani bu kadar da işi abartmayın canım. Onu peygamberimiz Arapların adetinden olduğu için, mesela sarık sarmış aleyhissalatu vesselam. Arap adeti olduğu için sarmış diyor. Yahu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her ameli ilahi kontrol altında. Cebrail aleyhisselam, geçen haftada da söyledim, geliyor hadisi şerifleri bile kontrol ediyor. Resulullah'a şöyle yap böyle yap diye Allah'ın muradını telkin ediyordu. Kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderileceği kıyamet sabahına kadar bütün peygamberliğin, bütün insanlığın peygamberi olacak. Kıyamete kadar vazgeçilmez yegane peygamber olacak. Yaptığı herhangi bir şey tesadüfi olacak. Adet kabilinden olacak. Kusura bakmayın ama bana öyle geliyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine yapılmış bir hakarettir bu. Tesadüfi bir şeyi yaptığını. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz, Resulullah mesela şöyle yerken gördük, böyle öyle yiyorlar. Sağ eliyle yerken gördük, sağ eliyle yiyor. Böyle otururken gördük, öyle oturuyor. Buradan böyle yürürken, mesela namaz artık hadi ibadat-ü taat konusu ne ala, onun dışındaki bütün davranışları için. Sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Amr İbni Lan söyle buyuruyorlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinden bir şeyin nasıl yapıldığını görmedikçe bir şeyi yapmıyorduk diyor. Bakınız kitaplarına, İmam-ı Malik Hazretleri, koskoca İmam-ı Malik, dev gibi bir alim. Yani Toroslar gibi, Ağrı Dağı gibi, Everest Tepesi gibi bir alim İslam tarihinde. Bakınız hayat hikayelerine, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl keserdi diye görmedim diye ömrüm boyu karpuz kesmedim diyor. Resulullah'a böyle ittiba edilir. Böyle tabi olunur. Böyle peşinden gidilir. Şimdi bizim güya ilahiyatçı, güya hoca, güya televizyonda şey diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Değişik ademler, değişik çehreler, değişik suratlar var. Çıkıyorlar televizyonda, konuşuyorlar. Değişik şeyler söylüyorlar. Geçenlerde biri şöyle söylüyor. Kadınların açık gezmesi hakkında diyor, Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet var mı diyor. İşte bir saç telini gösteren şu kadar yanacak diye diyorlar diyor. Var mı böyle bir ayet diyor. Namaz kılmayanın cehennemde yanacağına dair bir ayet var mı diyor. Mahşer gününde ilk ondan hesap sorulacaklarmış. Var mı böyle bir ayeti kerime diyor. Bırak gafil, baksaydın görürdün. Bakmayı bilmiyorsun. Ama Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Bu gözden diyor, öküzde de var, insanda da var diyor. Çok özür diliyorum, öküz gibi bakarsan la teşbih hayvancağıza, o nazlı hayvana hakaret, ondan ne kadar istifade ediyoruz. Bunların varlığı mazarrat,
Ama işte ecdat misali olduğu için ben de veriyorum. Onun gibi bakarsan görmezsin hakikati tabii. Yüce Rabbim böyle buyuruyor. Rabbim muhafaza buyursun. Böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Sünnetle amel edeceğiz. Hayatımızın Muhammed İkbal'in dediği gibi, ey İslam delikanlısı diyor. Babacığım, Erenköy, yukarıdaki Erenköy camimizin şadırvanına bu Muhammed İkbal'in bu beytini yazdırmıştı. Giderseniz orada bir abdest tazelerseniz şadırvanımızda hala görürsünüz, bir hatıradır. Ey delikanlı diyor, hayatının gidişi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olsun. Kendi marifet, hüner ve arzularına, nefsin arzularına sakın itimat etme. Mümin, Müslüman bakacak. Kitaplarımız elimizde, hadis kitaplarımız veya hocalarımızdan bilenlere hep beraber soracağız. Gidiyoruz, yeri geliyor, şimdi elhamdülillah telefonlar var. Hocalarımızın telefonları var. Soruyoruz, açıyoruz, hocam bu konuda ne dersin diye istişare ediyoruz. Hepimiz soruyoruz, soracağız. Fes'elû ehle zikri in kuntum la te'lemûn. Kur'an'da Rabbimiz talimat veriyor. Bilemediğiniz zaman ehli zikre, efendim, alimlere, üstadlara, bilenlere, bilip de yaşayanlara sorun. Büyüklerimiz, İlmin yarısıdır demişler sormak ve ilmin anahtarıdır. Cehli yok eden, yani tembellik etmeyeceğiz. Ben acizane kıymetli kardeşlerimden istirham ediyorum. Evimizde bir İslam ilmi hali olsun. Haftada bir gün alalım. Oradan usul nasıl edilir, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, sünnetler nasıl kılınır, farzlar nasıl... Namazın 12 tane farzı var. Bütün bunların teferruatı var. Mesela bunları yavrularımızla beraber mütalaa edelim. Haftada bir evimizde böyle bir sohbet olsun. Çocuklarımızı toplayalım. Mesela gönlüm öyle arzu ediyor. Cemaatim, kıymetli kardeşlerim, şu hani bir ömrü elemtereden aşağıdaki surelerle kılıyoruz ya, Fatiha'dan sonra onları okuyoruz ya, Fatiha'nın manasını, Ayetel Kürsi'nin manasını, elemtereden aşağıdaki surelerin manasını hiç olmazsa cemaatim bilsin. İnna a'taynaka el-kauser fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huvel ebter. Ne diyor Rabbimiz bu en kısa surede? Ne demek bunun manası, cemaatin bilsin? Hani ömrü haşa küçük görmek değil ama kısa olduğu için ömrümüz inna a'tayna ve İhlas suresini okumakla namazlarda geçiyor ya. İhlas suresinin manasını mesela Allah için kendinizi kontrol edin şimdi. İhlas suresi, kul huvallahu ahad manası ne demek biliyor muyuz? Ya namazda okuyacağız. Bilerek okumamız lazım, şuurla okumamız lazım. Ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Buradan alınız aleyhissalatu vesselamın yaşantısına, hayatiyetine. Yani mesela sahabenin hayatından bahseden, Resulullah'ın hayatından bahseden. Kıymetli kardeşlerim, acı tecrübelerimiz var da onun için söylüyorum. Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeyiz. Hadis hocamız bize vazife verdi. Çıkın dedi, halkla konuşun. Kimlerin hadis hakkında ne kadar bilgisi var? Ben zaman zaman söylerim bu hatıramı kürsüde. 6 tane beraber hocamızla soru tespit ettik. De, bildiğiniz bir hadis var mı? Bugünün dünyasında hadislere ihtiyaç var mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor musunuz? Konya sokaklarında bundan 70'li yıllar, bundan 40 sene evvel, 45 sene evvel çıktım Konya sokaklarında, değişik kişilere sordum, değişik esnafa sordum, resmi dairelere girdim, sordum, hala hatıra olarak saklarım onları, o notları. Sordum adamlara, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor musunuz? Annesinin babasının adını biliyor musunuz? Annesinin adını, babasını falan isim söyledi bana, bir başkasının anasının adını söyledi. Öyle miydi neydi, bir şeydi, duymuştum ama bilemiyorum dedi. Aklı başında adam, üniversite bitirmiş, bir yere girdim, bir müesseseye girdim, oraya müfettiş olarak gelmişler. Bakınız, benim için hatıradır, orayı teftiş ediyorlar. Üniversite mezunu olmayanı devlet müfettiş yapar mı? Dediler işimiz var, dedim çok kısa sorularım, peki otur bakalım sor dediler. Resulullah'ın annesinin babasının adını sordum, bu adamlar üniversite mezunu, vallahi bilemediler. Bize böyle mi Müslüman olmak yakışır kıymetli kardeşlerim? Yavrularınızı bir imtihan edin bakalım, biliyorlar mı? Ne kadar kültürleri var, ne kadar bilgileri var? Namazın farzlarını biliyorlar mı? Sünnetlerini biliyorlar mı? Abdest almanın, yani bilenlere halal olsun, mübarek olsun. Onlar bizim başımızın tacı. Nice gençlerimiz var. Hep batalyonun ters yönüne bakmayalım. Nice gençlerim var ki pırıl pırıl. Bu arada girdiğim bir kardeşim mesela rahmetli oldu. Sonradan tanıştık kendisiyle. Dedim böyle böyle benim sorularım var. Sorabilir miyim size? Sor. Bildiğiniz bir hadis-i şerif var mı? Hangi konuda istiyorsun? Sor dedi. Hangi konuda istiyorsun?
Öylesiyle de karşılaştık elhamdülillah. Toplumumuzun içerisinde böyle insanlar da var. Ama bilmek mecburiyetindeyiz. Resulullah'ı tanımak mecburiyetindeyiz. Sünnetleriyle de amel etmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Ve amiles fi sünnetin ve eminen nasu bevaikahu. Bir kişinin de dostları, kardeşleri, arkadaşları şerrinden güvende olurlarsa, şerrinden emin olurlarsa buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani diyorlarsa ki bu kişiden bize, bu komşumuzdan bize kötülük gelmez. Biz ona güveniriz diyorlarsa, güvenilir insansa, komşuları kendine güveniyorsa, komşuları korkmuyorsa kendisinden, gerek ev komşuları gerek dükkan komşuları veya müşterileri git alışveriş yap seni asla aldatmaz dedirtmişsek eğer, böyle bir intibamız varsa toplumun içerisinde, dehalel cenne, cennete girdi o kişi buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Cennete girdi. Girecek demiyor. Yıllar evvel İmam Hatip talebesiyim. Bu hadis-i şerifle ilk karşılaştığım zaman dehalel cennet, daha kıyamet kopmadı, mizan kurulmadı, sıratı geçmedik daha. Resulullah cennete girdi diye buyuruyor. Babacığıma sormuştum. Ne demek bu? Niye böyle söylüyor aleyhissalatü vesselam? Mesela Arapça tabirle seyedhulül cennete demiyor. Dehalel cennet, cennete girdi. Mutlak manada gerçekleşeceğine işarettir. Yani o kişiler mutlaka cennete girecekler. Tahakkuku, eski Osmanlıca tabirle tahakkuku vukuuna işarettir diyor alimlerimiz. Bir kişi, baştan söylüyorum, bir kişi halal tıyıp yerse tertemiz. Sonra ve amile fi sünnetin, benim sünnetimle de amel ederse diyor aleyhissalatü vesselam. Ve eminen nasu bevaikahu, insanlar da şerrinden güvende olurlarsa, kimseye zarar vermezlese, dehalel cenneh, cennete girdi. Sahabe-i kiram dinlemişler bu hadisi şerifi. Ya Resulallah, bugün senin ümmetinde bu insanlardan çok var dediler aleyhissalatü vesselama. İnne hâzâ fi ümmetikel yevme kethirun. Bugün bu insan, bir sahabe-i kiram tabii, öylece güzel insanlar, pırıl pırıl insanlar, tertemiz insanlar, nur gibi insanlar, asrı saadet için özel yaratılmış insanlar. Bugün senin ümmetinin arasında bunlardan çok ya Resulallah dediler. Ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? وَسَيَكُونُ ف۪ي قَوْمٍ بَعْدِ Benden sonra gelen insanların arasında da böyle insanlar olacaktır. Ya Rabbi bizi onlardan kıl Allah'ım. Rızkına dikkat eden, kılı 40 yaran, 40 defa ölçüp ondan sonra biçen, tertemiz kazanan, eğer bulabilirsek tabii, sünnetlerle amel eden, attığı her adıma dikkat eden, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşardı diye bakan, sonra da insanların kendisinde güvendiği bir insan olan. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bir gün bir kişiden bahsettiler de kıymetli kardeşlerim, vallahi, yemin ederek söylüyor aleyhissalatü vesselam, vallahi perişan oldu, vallahi perişan oldu, vallahi perişan oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri üç defa böyle buyurdular. Hadisi isterseniz bulursam, evet not etmemişim. Üç defa yeminle buyurdular ki aleyhissalatü vesselam perişan oldu, helak oldu. Sahabe-i kiram dediler ki lekad khabe ve hasira. Ya Resulallah, bu kişi mahvoldu, perişan oldu. Kim bu zat? Siz Allah'ın azabına düşecek diye yemin ediyorsunuz. Hem de üç defa yemin ettiniz ya Resulallah. Kim bu zat? Perişan oldu, mahvoldu, yıkıldı, yok oldu bu kişi. Men la ya'manu caruhu bevaikahu. Resulallah böyle buyurdular. Komşusu kendinden güvende olmayan kişidir. Kendisinden komşusu güvende olmayan kişidir. Acı bir şey söyleyeyim mi kıymetli kardeşlerim? Bazı şeyleri olduğu gibi söylüyorum kürsüde ama iyi mi oluyor, kötü mü oluyor da bilemiyorum. Bazen dostlarım bana da sitem ediyorlar. Yahu niye böyle söyledin hocam filan diyorlar. Keşke böyle söylemeseydin diyorlar filan. Ama ne yapayım, yeri geldiği zaman söylüyorum. 1980'de Diyanet İşleri Başkanlığı, Allah onlardan razı olsun, bizi Kıbrıs'a gönderdiler. Açıkça söylüyorum. Kıbrıs'a gönderdiler. Orada 1974'te biliyorsunuz Kıbrıs harekatı oldu. İmamlara ihtiyaç olmuş. Ben de o zaman imamım. İsmet Karaokur müftümüz vardı. Allah rahmet etsin. Abdurrahman Hoca, böyle bir imkan var, gider misin? 3 aylık geçici bir görev, gider misin dedi. Ben de babacığımla istişare ettim. Peki evladım dedi. Babam müsaade etti. Ben de gittim. Orada Kıbrıs'ın 7 konuk köyü var. Orada imamlık yapıyorum. Orada
eski Türklerden, yani aslen Kıbrıslı olanlardan iki kişi vardı cemaatime gelen. Bir, Allah eğer hala yaşıyorsa uzun ömür, sağlık, afiyet versin, bir öğretmen, ilkokul öğretmeni kardeşimiz vardı. Bir de bir yaşlı amcamız vardı. Başka cemaat yok. Başka kimse yok. Ancak bizim şeyler var. Türkiye'den gitmiş olan, oraya gönderilmiş olan efendim kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Oraya iskan edilmiş. Devlet oraya göndermiş. Onlar geliyorlar. İşte en çok camiye gelen cemaat benimdi. Normal vakitlerde sabah da yatsıda 5-6 kişi oluyordu. Cumaları filan da 25 kişi filan oluyorduk cemaat olarak. Tamam mı efendim? Fazla yok. Cemaat yok. Namaz kılan yok. Öyleydi o zamanlar. İnşallah şimdi değişmiştir. Fakat o iki kişi bize dediler ki, hele o öğretmen dert yanardı. Hocam dedi bir gün, biz dedi yıllarca Rumlarla beraber yaşadık. Sokak kapısını kilitlemek nedir bilmezdik. Kapının önüne koyduğumuz herhangi bir eşyamızı içeriye güvenlik olsun diye almak nedir bilmezdik. Yıllarca Rumlarla yaşadık biz dedi. Bu köyde dedi beraber iç içe yaşadık dedi. Birbirimizden alışveriş ettik, birbirimizle komşuluk ettik. Ama dedi ne zaman Türkiye'den bazı insanlar geldiler, kapımızın önünde ayakkabımızı çıkardık, sabahleyin bulamadık ayakkabımızı dedi. Terliğimizi bile bulamadık. Kapımızın önüne dedi ibriğimizi koyduk, aldılar çaldılar. Müslüman böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Vaktiyle Macaristan'dan, Balkanlardan geçen ecdadımız ordu oradan geçecek diye dağlara çekilin diyorlar. Dağlara çıkıyorlar, evlerini kilitliyorlar. Ordu geliyor, köyden geçiyor. Eyvah diyorlar, hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimizi yağma ettiler. Osmanlı ordusu buradan geçiyordu. Geri dönüyor, ordu geçtikten sonra köylüler geliyorlar. Tek bir kapının kulpu yoklanmamış, tek bir pencere zorlanmamış. Bütün bunun üstüne ağaçtan elma toplamışsa bir kesenin içerisinde ücretini asmış, üzümden bir salkım üzüm koparmışsa kökenine bağlamış ücretini. Sonra ne dediler Macarlar? O ülkenin insanları, başımızda papaz kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmek istiyoruz dediler ve İslam'ı kabul ettiler. Benim dedem böyleydi. Biz bu dedelerin çocuklarıyız. Bu ecdadın nesliyiz. Bize böylesi yakışır. Böyle olmak yakışır. Rabbim muhafaza buyursun. Şimdi ne kötülükler duyuyoruz. Daha dün haberlerde duyuyordum. Annesini babasını tüfekle vurdu. Kardeşinin de boğazını bıçakla kesti de öldürdü diyor. Daha dün. Girin haberlerde, hala vardır. Nasıl bir millet olduk biz yahu kıymetli kardeşlerim. Bu çocukları kim yetiştiriyor? Hangi anne ve baba, nasıl bir terbiye veriliyor? Hangi öğretmenlerin tezgahından çıkıyor bunlar? Hangi ustanın çırağı bunlar? Mesela yani. Rabbim muhafaza buyursun. 3 lira için geçenlerde taksiciyi nasıl öldürdü biliyorsunuz, hain. Yani doğruyu söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. İslam diyor ki وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, Kur'an böyle söylüyor. Öldüreni öldürmezseniz, ölüm cezasını ortaya koymazsanız, açık söyleyeyim. Masum taksicileri, masum anne ve babaları, masum karıları, masum kocaları, masum evlatları öldürmeye devam edecekler. Haberiniz olsun. İslam'ı tatbik etmezseniz, ey hükümler elinde olan insanlar, şeriatı garrayı tatbik etmezseniz, İslam'ı tatbik etmezseniz, Kur'an'ı hükümleri tatbik etmezseniz, bu cinayetlerin, bu ihanetlerin, bu kötülüklerin sonunu alamazsınız. Vallahi alamayacaksınız, billahi alamayacaksınız, tallahi alamayacaksınız. İslam gelmeden huzur gelmez. Kıymetli kardeşlerim, aciz halimizle kürsüyümüzden mesaj veriyoruz. Duyana, anlayana, tatbik edene, ya Rabbi bizi İslam ve Kur'an yolundan ayırma Allah. Biz Müslümanız. Müslümanın belirli bir şahsiyeti var. Bir tarafgirliği var, bir tuttuğu taraf var. Mecburuz. Kur'an-ı Kerim'in yürü dediği yerde yürümeye, dur dediği yerde durmaya. Mecburuz Resulullah'ın yürüyebilirsin dediği yerde yürümeye, dur dediği yerde durmaya mecburuz. Biz Müslümanız. Onun için bırakın başkalarını, cami cemaati olarak biz bari dürüst olalım. Tamam mı kıymetli kardeşlerim? Biz bari etrafımızdaki insanlara ihanet etmeyelim. Biz bari başkalarını aldatmayalım. Bizim bari sözümüzle özümüz. Ya Rabbi başta bana, sonra cemaatime, kıymetli kardeşlerime bu güzelliği, bu samimiyeti, bu dürüstlüğü nasip et. Ya depremde yıkılanlar, Rabbim bütün inşallah tamamı şehit olmuştur inşallah. Hüküm Allah'a ait. O insanlar, yeni yıl dönümündeyiz. Hepsinin Rabbini kabirlerini cennet kılsın. Hepsine şehitlik ecri versin inşallah. Ki imanla ölen şehittir.
Yıkıntı da öyle, şehittir. Yani deprem şehitlerimizin hepsi şehittir. Ama niye yıkıldı o binalar? Sağlam yapılanlar yıkılmadı. Sahtekarlık yapılanlar yıkıldı. Çimentosuna, demirine, kumuna ihanet edilen binalar yıkıldı. Onun için devlet şimdi hesap soruyor. Dürüst olmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz. Ben kürsüde ihanet edersem sözüme karşı namuslu davranmamış olurum. Diğeri arabayı tamir ederken, efendim bu konuda çok acı hatıralarım var da ama ezanımız okundu. Babacığım yeni bir araba aldı. Arabada bir farklılık var böyle, gittik. Tanıdığımız sanayide bir kardeşimiz var, gittik. Bir arabayla meşgul Abdurrahman kardeş dedi, ben o zaman daha gencim, İmam Hatip talebesiyim. Şunu dedi, yapıvereyim, hemen sizin arabaya da bir bakayım. Şöyle umumi bir bakım için götürdüm. Efendim bir evvelki arabanın derdi şu, 4 tane veya 6 tane conta var ya, şey var ya, o lastiği tutan vidalar var ya, bir vidalar, hatırlayamadım şimdi. Onları fabrikada yaparken işçi karşıya şeyin olduğu yere, cantın olduğu yere yiv açmadan şeyle, o elektronik şeyle basmış. Adamın arabası lastiği patlamış, sökemiyor. Özür diliyorum, birkaç dakikanızı alacağım. Bir hatırayı anlatmak istiyorum size. O zaman işte 80'li yılların başı, 70'li yılların sonu, şeyler var, anarşiler var, şunlar var, bunlar var filan. 70'li yılların sonu, öyle diyeyim. Bir tanesine yiv açmış karşı tarafa, o şey için efendim, 3 tanesini düz yere, karşı tarafa yiv açmadan tekeri basmışlar. Tabii adam sökemiyor, arabasının lastiğini değiştirecek. Arabayı çekerek getirdiler bize diyor, götürdük, söktük diyor, işte şeyi götürdük. Cantı, o karşıdaki kampananın olduğu yeri, şeyden hatırlayamıyorum isimlerini, kusura bakmayınız. Orayı diyor götürdük, yeniden yuvaştırdık, yeni vida aldık filan yaptırdık. Peki geçmiş olsun, nasıl olur böyle bir şey bilmiyorum, anlatabildim mi dediğimi anladınız değil mi? Yani o vidaların vidalandığı yere karşı tarafa yiv açmamışlar. 3 tanesinde şey yok, yiv yok. O kuvvetli presle basıyorlar, onunla çakmış. Allah muhafaza buyursun. Sonra benim de dedim, yahu şeylerimizi bir sökün, bizim de bir kontrol edin, ne olur ne olmaz. Vallahi bakınız diyorum, yaşadığım hadise aynı şekilde, bizim aldığımız arabanın da şeylerini aynı şekilde yapmışlar. Yahu dedi, ne güzel ettik de söyledin de söktük dedi ustamız. Hala sağ Mehmet ustamız. Allah ondan razı olsun. Yahu dedi, başınıza bir kaza gelebilirdi, şeyler çıkabilir, civatalar sökülebilir kendiliğinden veya bir yerde lastiğiniz patlasa şey demezdiniz. Nasıl bir vicdan yahu, tesadüf değil demek ki, özellikle yapılmış o günlerde yapılan şey edilen arabalara, özellikle bilmiyorum başınıza gelen oldu mu, Rabbim muhafaza buyursun. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi ezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın diyor Akif. Rabbim yeni yetişen neslimizin gönlünde Allah korkusunu yüce kudretiyle yeşersin inşallah. Rabbim başkalarına ihanetten, kötülük yapmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Hakkınızı helal edin. Lillahi'l-Fatiha.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın.

0: Babalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşüyor. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. İsmi Subhan Virdin mi var adlı eser ve kasideyle başladı program. Aslında normalde ilk eserden sonra ben anonsa girecektim. Fakat anonsa geç kalınca Bülbül kasidesi devreye girdi. Öyle olunca da kesmedim efendim.

0: 0543 224 01 08 bu numaradan yazabilirsiniz efendim isteklerinizi ve mesajlarınızı. 17'ye kadar inşallah sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz efendim. Birazdan gönderdiğiniz mesajları okuyacağım. Tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar olsun. Vakti müsait olan mesaj yazabilecek dinleyicilerimizden istek ve mesajlarını bekliyoruz. Birazdan okuyacağım. Katkılarından dolayı bilenler haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Beş mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor efendim.
1: Yüz yok ama selam edin Medine'ye. Yakar ayrılığın ağrı.
0: Dondurucu kış mevsiminde gecenin soğuğunda nöbet tutan bir muhafıza kral üşüyor musun diye soru soruyor. Muhafız da alışığım soğuklara diye cevap veriyor. Kral ise olsun ben sana sıcak tutacak bir elbise getirmelerini emredeceğim deyip gidiyor efendim. Fakat uzun bir süre geçmesine rağmen kral emir vermeyi unutuyor ve nöbet tutan muhafızı sıcak tutacak elbise gelmiyor. Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedini görürler ve duvarın üzerinde şöyle bir yazıyla denkleşirler efendim. Soğuğa alışkındım fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü.
1: Rahmetsin sana canlar olsun feda. Yakar ayrılığı.
0: Türlü türlü vaatlerde bulunup insanları bekletmenin doğru olmadığını belirtiyor efendim kıssa. Kıssadan hissedilirsiniz.

Yani muhafız alışmış efendim soğukta nöbet tutmaya. Zaten bünye alışmış efendim. Şimdi sen ne diye diyorsun ki ben sana elbise göndereyim? Göndermeden adam öldü, ne oldu şimdi?

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz efendim. Bahar mevsiminde soldum bir güldüm ben. Selamünaleyküm Mehmet abi, kral ayıp etmiş demiştim. Bence de ayıp etmiş yani.

insanlara iyi davranmak hayatınızda uyguladığımız dini sözleri yanlış okudum. Tekrar okuyacağım. Uygulamadığımız değilmiş. Ben yanlış okudum. Hiç okumamış gibi sayın efendim. Tekrardan. İnsanlara iyi davranmak hayatınızda uygulamadığınız dini sözleri paylaşmaktan daha iyidir. Mesut Kurteş'ten Arkadaşım Ol adlı eseri rica ediyorum demişler. Güzel bir söz efendim. Selamlar olsun. Yakar ayrılığın WhatsApp durumu. Kalp kırmayın. Ama adam bütün kalplerin içinden geçmiş yani. Ama durumda kalp kırmayın. Güzel.

Günler Radyo Nida, sizden ricam Mekke ile Medine adlı eseri çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim, dinletiriz inşallah birazdan. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, gel gör beni aşk neyledi adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Berif Sound'dan Hakk'a Vefa. Arkadaşım hayale gelsin. Tülay ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler.
1: Rahmetsin sana, canlar olsun feda. Yakar ayrılığına.
0: Benim söyleyemediğimi söylediniz, tebrikler demişler efendim. Yani siz birine bir şey söylemek istiyorsanız, sana eser armağan edeceğim deyin, radyoyu açtırın. Sonra bir şeyler yazın, ben söylerim buradan.

terk eyledim. 0543 224 0108. Selamünaleyküm abi, çalışıyordum, anlattığınız şeyi tam anlamadım. Terk eyledim bu diyar. Şöyle efendim, kral nöbet tutan vezire diyor ki, vezir diyor üşüyor musun diyor, vezir diyor ki yok üşümüyorum diyor, alışkınım diyor, yani bu duruma alışkınım artık, soğuktan sürekli nöbet tuta tuta soğukta bünye alışmış. Vezir diyor ki olsun diyor, ben sana elbise göndereceğim diyor, seni sıcak tutsun diyor. Pardon, kral diyor, ben de karıştırdım. Kral nöbet tutan muhafıza diyor ki sana ben elbise gönderteyim, emir vereyim, sen diyor üşüme diyor. O da tamam diyor. Kral gidiyor ama unutuyor emir vermeyi. Fakat muhafız bu sefer bir beklentiye giriyor. Elbise gelecek. İşte sıcak şekilde nöbet tutacağım falan. Elbise gelmiyor efendim. Kral emir vermeyi unuttuğu için ertesi gün muhafızın soğuktan donmuş bir şekilde cesedini buluyorlar. Fakat duvarda da şöyle bir yazı var efendim. Soğuğa alışkındım fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü. Burada diyor ki efendim, boş vaat vermeyin yani, öyle diyor.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bir mesaj da okuyayım, sonra eserleri dinleteceğim. Selamünaleyküm Mehmet abi. Sizi dinlemek huzur veriyor. İyi ki varsınız. Sizden daha önce bir ilahi istemiştim. Sizde dinlemiştim. Çoktandır çalmıyorsunuz. Sizde linki varsa bana gönderir misiniz? Ben bulamadım. Hayırlı günler. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Aleyküm selam. Yani bu mesajdan bir şeyi anlayamam. Fakat Allah'tan ki inşallah gönderdiğiniz videoda eser vardır. Bakayım hangi eserden bahsediyorsunuz. Ona göre, yoksa mesajda hangi eseri bahsediyorsunuz bilemem yani. Bu eseri biliyorum efendim. Altın Oluk diye geçiyor. Birazdan dinletirim efendim.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Özlü sözler de gönderebilirsiniz. Çok böyle atarlı sözler göndermeyin ama.
1: Dost kervanı.

0: Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 15:38 şu anda saatler. Mekke ile Medine, iki büyük hazine adlı eser şimdi sıraya düşecek.
1: Dost kervanı.

Nida'dan. Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Resul aşkı ile dağla kalbini ilahisini çalar mısınız? Canımız efendimizin şefaati üzerimize olsun. Amin. Aleyküm selam. Fakat eseri bilemedim efendim. Çok selamlar. Selamünaleyküm, ben Zeynep. Dün rüya gördüm, annem adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, biraz önce çalan Yane Yane ilahisini kim söylüyor bilmiyorum. Onun söylediği Kenan ilinde Veysel Karani adlı eseri istiyorum. Canım aileme, Radyo Nida ailesine gelsin. Demirtaş'tan selam ve dua ile hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

neyseken. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Hayırlı, feyizli, bereketli yayınlar diliyorum. Rabbim bizleri yalancılardan, ikiyüzlülerden ve utanma duygusunu yitirenlerden muhafaza eylesin. Kul hakkı nedir bilmeyip kalp kırmaktan zerre çekinmeyen ve 40 ayrı yüzü olan riyakar insanlarla yolumuzu kesiştirmesin. Amin. Bu halisane duamla beraber sizden çok sevdiğim İncitme adlı eseri rica ediyorum. Bu eseri başta sizlerle Radyo Nida emektarlarında, Radyo Nida başında olan tüm gönül dostlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Rabbime emanet olun demiş. Esra ablamız göndermiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Selamun aleyküm Mehmet abi, sizde bir ilahiler. Aleyküm selam. Bizde bir ilahiler. Mesajı tam anlamadım ama çok selamlar.

0: 15.54 şu anda saatler, program sürüyor Altın Oluk Altında. Adlı eser şimdi sıraya düşecek. Sonrasında Veysel Karani adlı eseri dinleteceğim. Yeni saatte de Annem adlı eser sıraya alacak. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: دوست کروانه.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

16.06 şu anda saatler. Devam ediyor program Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Annem adlı eser şimdi sıraya

0: Selamünaleyküm, ben Yasemin, Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci'den Güller Verilsin adlı eseri istiyorum. Yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Birazdan dinleteceğim. Merhaba Mehmet kardeşim, şu an annemle birlikte sizin eşliğinizde kahvelerimizi yudumlarken sizleri dinliyoruz. Annem için güzel bir eser istiyorum. Teşekkür ederim yayınlar. Mustafa Ceceli'den Sultanım olursa memnun olurum. Tekrar teşekkür ederim demişler. Rica ederim efendim, afiyet olsun. Mustafa Cihat'tan Dünya adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında. Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Levent abimize de şu anda trafikte bize kulak veren Levent abimize de çok selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Birazdan ikindi ezanı okunacak. İkindi ezanı sonrası programımız kaldığı yerden devam edecek.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

16.36 şu anda saatler. Son bölümde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. Selamünaleyküm prestij koltuk eşim Murat Usta ve bütün kardeşlerime istiyorum Tevhid Tabibi adlı eseri selamlar demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim prestij koltuk çalışanlarına da Murat Usta'mıza da çok selamlar. Selamünaleyküm, ben Necla çalışırken dinliyorum. Çalışan herkese kolay gelsin. Sabah çalmıştı Karanfil adlı eser. Çok güzeldi. Çek tekrar çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler Mehmet kardeşim. Radyomuzu çok seviyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Rabbim korusun demişler. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Abdurrahman Önül'den Koşar Gelirim adlı eseri istiyorum. Dinletirseniz sevinirim demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam. 16.38 şu anda saatler.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da Tevhid Tabibi adlı eser yayındaydı. Çok eski bir eser, güzel bir eser, istek üzerine sıraya aldı. Levent abimize de bir kez daha çok selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı yolculuklar. Mustafa Cihat Rıyalıcak, Dünya adlı eserini seslendirecek istek üzerine. Elimde olsa kendi cenazemi kendim defnederdim. Çünkü biliyorum ki ayağı çamura bulaşan bile onun lafını eder. İnsanlara güvenim bu kadar tükendi demişler efendim. Güven önemli bir duygu. Kaybedilince tekrar yerine gelmesi biraz zaman alıyor tabii ki. Fakat bütün insanlar aynı değil efendim. İyisi ve kötüsü var. Allah iyilerle denk getirsin diye dua edelim. Bu eser sonrası Karanfil adlı eser. Sıraya alacak son bölümde program sürüyor.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugün yine sohbetimizde umrenin faziletinden bahsedeceğiz. Umreden bahsedeceğiz çünkü nasip olursa inşallah 5 Ekim'de o mukaddes beldelere, Mekke'ye, Medine'ye yolculuğumuz var. Buradan 5 Ekim'de gidecek olanlara ve 10 Aralık'ta 2 Ocak'ta gidecek olanlara, Şevval'da, Ramazan'da, daha önce geçmiş olan yani umrecilerimize, daha önce gidip gitmiş olan umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Her zaman söylediğim gibi değerli dinleyiciler, umre Allah'ın davetini kabul etmek. Allah'ın davetini, Rabbimizin davetini kabul edip yola çıkmak. Ne güzel bir yolculuk değil mi? Onun evim dediği Kabe'yi ziyaret etmek. Rabbim sizlere, bizlere, şu anda bizleri dinleyen herkese nasip eylesin. Bir müminin, yani bir Müslümanın, sizin, bizim, hepimizin evinden ayrılıp kutsal topraklar için yola çıkması. Ne için çıkıyoruz zaten? Kutsal topraklar için yola çıkıyoruz. Kabe'yi tavaf etmek için yola çıkıyoruz. Umre yapmak için yola çıkıyoruz. Yani yaratıcımızın sevgisine işaret değil midir bizi çağırması? Yani bu davetlere, kutsal mekanlara giden Allah'ın misafirlerini Cenab-ı Hak davet ediyor ki Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda o insanları sevdiğine işarettir. Öyle değil mi? Sevmesi çağırmaz. Mesela sizler evinizde sevmediğiniz insanları çağırır mısınız? Sevmediğiniz insanlara ziyafet hazırlar mısınız? Sevmediğiniz insanları zaten evinize davet etmediğiniz gibi, yani kalbinizden ve ruhunuzdan ve telefonlarınızdan silersiniz değil mi? İşte Cenab-ı Hak bizleri davet ediyor, yani gitmeyenleri manasında değil, gitmeyenler de niyet etsin değerli dinleyiciler, niyet edin. Cenab-ı Hak kalbinizdeki niyetleri görüyor, ona göre sizi davet ediyor. Nasıl ki uzunca bir süre boyunca, şöyle kabul edin, ailemizden uzak kaldığımızda değil mi? Evimizi, annemizi, babamızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi nasıl özlüyorsak, bir Müslüman olarak, bir mümin olarak, bir inanan olarak Rahman olan Rabbimizin çağrısına kulak vermeli ve aynı özlemle bu kutlu yolculuğa çıkabilmeliyiz. Değil mi? Yani umrenin faziletine ilişkin çok hadis-i şerifler var değerli dinleyiciler. Çok hadis-i şerifler var. Yani mesela İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor, diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim söylüyor? İbn Abbas radıyallahu anh. Haçla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi günahları temizler. Zaten diyoruz ya, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi hatalarımızı affeyle, seyyiatlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle diyoruz ya. İşte umre değerli dinleyiciler, Allah'ın davetine kulak verip yani o daveti Cenab-ı Hakk'ın davetine riayet edip, yani icabet edip o yola çıkmak. Niyet niçin çıkıyoruz? Onun evini, Kabe'yi ziyaret etmek için çıkıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar mukaddes bir

onları Cenab-ı Hak bağışlıyor. Bunlar değerli dinleyiciler nedir? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçen, İbn-i Mace'de geçiyor. Yine Buhari'de ve Müslim'de geçer. Diyor ki bir umre diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Yani kabul edilmiş haccın veyahut da kabul edilmiş haccın karşılığı cennetten başka bir şey değildir diyor Buhari ve Müslim'de. Hazreti Ayşe validemiz de buyuruyor yine Allah'ın Resulü kadınlara da cihat var mı diye soruyor Hazreti Ayşe validemiz. O mübarek zat radiyallahu anha, evet içinde savaş olmayan bir cihat var ki hac ve umredir diyor. Demek ki hanımlar için, hanımefendi kardeşlerimiz için de bir cihat var. O da nedir? Umredir. Umre. Çünkü orada umre öyle kolay bir şey değil. Nefse dur diyeceğiz. Kötülüklere dur diyeceğiz. Gıybetlere dur diyeceğiz. Şimdi gıybeti dedikoduyu seven sadece kadınlar değil ha, erkekler de aynı şekilde dedikodu ve gıybet peşinde. Bu sefer umreye niyetlendiğimizde ne yapıyoruz? Ha diyoruz ki kendi kendimize gıybet etmeyeceğiz. Gıybet etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız diyoruz. Bak cihada başlıyoruz. En büyük cihat nefsimiz de cihattır, nefis de cihattır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bedir muharebesinden dönerken ey ashabım diyor. Ey ashabım küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ya Resulallah bundan büyük daha cihat mı olur? Yani Bedir şehitlerini düşünen o kadar şehitler verdik. Diyor ki evet bundan daha büyük cihat nefisle cihattır diyor. İşte kadınların en büyük cihadı da umre, hac ve umredir. Yani içinde savaş olmayan bir cihat var ki o da nedir? Hac ve umredir diyor. Diğer taraftan değerli dinleyiciler mesela Ramazan ayında yapılan bir umrenin sevabı bir haccın sevabına eşittir. İşte bu fazilet. Böyle düşündüğümüzde umre değerli dinleyiciler sadece fiziksel bir ibadet değildir. Yani yürüyoruz, tavaf ediyoruz, koşuyoruz ondan sonra fiziksel bir ibadet değil. Nedir öyleyse? Aynı zamanda ruhsal bir yolculuktur. Ruhsal. Ne demek bu ruhsal yolculuk değerli dinleyiciler? Şimdi ruhsal yolculuğa şöyle biraz düşünürsek. Mesela umre yolculuğu kişinin dünyevi sıkıntılardan uzaklaşarak illaki dünyada sıkıntılar vardır. İllaki vardır. Yani benim sıkıntım yok diyen bir insan bulunamaz. Eşinden sıkıntılı olabilir, çocuklarından sıkıntılı olabilir, annesinden, babasından, dedesinden, nenesinden, her yani kısaca komşusundan yani illaki sıkıntıları vardır. Kendinden, kendisinden de sıkıntısı olabilir. Çünkü nefsine çok uyuyorsa insan kendisi de sıkıntılı bir olabilir. İşte kişinin dünyevi sıkıntılardan uzaklaşarak Allah'a odaklanmasını sağlar umre. İşte ruhsal arınma, ruhsal huzur. Huzur mu istiyoruz? Umre, umre yolculuğu. Umre yolculuk yapalım değerli dinleyiciler. Gelin asr-ı saadete Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte kişinin dünyevi sıkıntılardan uzaklaşarak Allah'a odaklanmasını sağlar umre. Yani ibadetler esnasında yapılan dualar ve tövbe. Mesela umre bir ibadet ya. İşte kişinin ruhunu arındırır. Kalbine surur. Ruhunda bir huzur, iç huzur artırır umre. İşte Mekke ve Medine'nin kutsal atmosferinde geçirilen zaman manevi bir sakinlik kazandırır insana. Öyleyse nedir? Umre bir nevi ruhsal bir şey, yolculuk. Buna bu yolculuğa çıkmak ne kadar güzel bir yolculuk değil mi? Huzur, saadet, mutluluk, her türlü böyle ruhsal bir yolculukta bu gibi şeyler var. Yani bu yolculuk kişinin manevi dünyasını derinleştirir, iç huzurunu artırır ve Allah'a daha yakın hissetmesini sağlar insanı. Umre böyle. Yani ruhsal anlamda yenilenmek, sabrı ve şükrü öğrenmek isteyen her Müslüman için umre büyük bir fırsattır. İşte bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor değerli dinleyiciler. Yani biz teklif etmiyoruz. Hem umre diyoruz ki hem umreye teklif ediyoruz hem de ısrar ediyoruz. Bazen derler ya teklif var.

ısrar yok. Hayır. Bir umre için teklif ediyoruz ve ısrar da ediyoruz. Gelin bu manevi, yani ruhsal yolculuğa katılarak huzuru, saadeti ve mutluluğu kazanın. Sabrı ve şükrü öğrenin. Her isteyen Müslüman için umre büyük bir fırsat. Umrenin sunduğu manevi kazançlar bireyin hayatında kalıcı etkiler bırakır. Ve Allah'a olan bağlılığını güçlendirir değerli dinleyiciler. Bağlılığını güçlendirir değil mi? İşte böyle bir şey nedir? İbadet, umre. Mesela birçok kişi için hayatında yeni bir sayfa açar. Yani sizin için, bizim için, hepimiz için yeni bir sayfa açmaya vesile olur. Geçmiş günahlardan arınır. Allah'tan af diler. İşte af dileme fırsatıdır umre. Yani bu süreç ruhsal bir yenilenme sağlar. Yani bir kişinin kendisini yeniden doğmuş gibi hissetmesini Cenab-ı Hak ona imkan verir. Bir fırsat. Af dileme fırsatı. Allah'tan af dileme fırsatı. Yani yeniden doğuş gibi. Özellikle buradan dinleyicilerimize buradan sesleniyorum. Kabe'yi tavaf etmek. Allah Allah, değil mi? Şimdi umrecilerimiz o Kabe'yi tavaf ediyor gibi düşünün, manen, hayalen sanki tavaf ediyorsunuz. Yani Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ile Merve tepeler arasında say yapmak, koşmak kişinin imanını tazeler. İmanımızı tazeler ve manevi bağlarımızı güçlendirir. Değerli dinleyiciler, manevi bağlarımızı güçlendirir. Yani umre öyle gelişi güzel, ben gideceğim işte ondan sonra bilet alacağım, paramı vereceğim, gidip geleceğim. Yok, işte bunları düşünerek umre yapacağız. Yani hayatımızda yeni bir sayfa açacağız, yeni bir sayfa. Geçmiş günahlardan arınacağız. Allah'tan af dileyeceğiz. Bu bir büyük bir fırsat. 50 senede, 30 senede, 40 senede elimize geçen bir fırsat. Yani bu fırsatı değerlendirmek lazım. Ruhsal bir yenilenme sağlar ve kişinin kendisini yeniden doğmuş gibi hissetmesini imkan sağlar. Sanki tövbe istiğfar ettikten sonra ne yapıyoruz değerli dinleyiciler? Sanki yeniden doğmuş gibi. Elhamdülillah. Özellikle de hele Kabe'yi tavaf etmek. Safa ve Merve arasında sa'y yapmak. Koşmak. Değil mi? Yani imanımız güç ne yapıyor? İmanımız inkişaf ediyor. Tazeleniyor ve manevi bağlarımızın güçleri artıyor. Yani güçlendiriyoruz. Aynı zamanda değerli dinleyiciler, umre anlatmakla bitmez esasında. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 4 umre yapmış. İşte bu umre ibadetini, kişinin sabrını, değil mi? Bak mesela diyelim ki buradan bir ay önce, iki ay önce müracaat ediyoruz, kaydoluyoruz. Pasaportlarımızı çıkarıyoruz, paralarımızı yatırıyoruz, bekliyoruz. Telefon ediyoruz, ne zaman gideceğiz, ne yapacağız, uçak saatte kalkacak, nereden kalkacağız. Bunlar nedir? Sabır isteyen şeylerdir. İşte kişinin sabrını ve Allah'a olan teslimiyetini sınayan bir yolculuk. Buradan başlıyor. Kaydolduğumuz itibaren Cenab-ı Hak bizi imtihana tabi tutuyor. Yani bizi Allah'a olan teslimiyetimizi ve sabrımızı ölçüyor Cenab-ı Hak. Yani kutsal topraklarda yapılan ibadetler kimi zaman zorluklar içerir. Hem de nasıl, diyelim ki havaalanına gittik. Direkt yani uçağımız eğer Cidde havaalanına ise, yani Mekke ise ihramlarımızı havaalanında giymek mecburiyetindeyiz. Oradan başladı işte. Havaalanında ihramlarımızı giyeceğiz, koşuşturacağız. Ondan sonra ne bileyim, yani kısacası pasaport kontrol derken, yani saat gelip uçacağız. Mekke'ye vardığımızda Cidde'ye vardık, Cidde havaalanına. Tekrar valizler toplanacak. Valizler alacağız. Bir saat, iki saat tekrar, en az bir saat, iki saat havaalanında kalacağız. Tekrar otobüslere bineceğiz. İki buçuk saat Mekke'ye. Bu yolculuk esnasında otele varacağız. Otelde bir saat şöyle yerleşeceğiz. Valizlerimiz yerleştikten sonra hocalar, rehberler, haydi bakayım lobide bir saat size zaman, bir saat sonra burada toplanıp nereye gideceğiz? Kabe'ye tavaf etme. Yani bunlar nedir? Bir esasında nefse ağır gelir. Kolay değil. Ve tavaf 7 defa, 7 şart bir tavaf yapacağız. Tavaftan sonra umre yapacağız derken terleyeceğiz, koşacağız, yorulacağız.
Zorluklar içerir yani böyle, ama zahmette rahmet vardır, o ayrı mesele. Bu zorluklar bireye sabrı öğretir. Bak umre bize ne yapıyor? Sabrı öğretiyor. Yani umre sahip olunan nimetler için şükretme bilincini geliştiriyor. Hem sabrediyoruz hem de şükrediyoruz. Dünya hayatına daha anlamlı bir açıdan bakıyoruz değerli dinleyiciler. Yani bu geçmişteki hayatımızdaki yapılan hatalar, kusurlar, günahların affedilmesi için yani yeni bir sayfa açılıyor ya. Böyle düşündüğümüzde yani dünya hayatına daha anlamlı bir şekilde bakmayı sağlıyor umre. Öyleyse bu umreyi biz sizleri davet ediyoruz değerli dinleyiciler. Buyurun gelin hep beraber umreye gidelim diyoruz ve güzel bir eserle devam edelim. Yüküm ağır yolum uzun diyelim, devam edelim inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, umre gerçekten ne kadar anlatsak az ki modern dünya var ki içinde yaşıyoruz. Hızlı bir tempo, özellikle esnaf kardeşlerimiz, esnaf abilerimiz, yani esnaflarımız hızlı bir tempoda ödemeler, çekler, senetler, ondan sonra alışlar, verişler, acayip bir tempo. Diğer taraftan ev hanımları sabah kalkar, kahvaltı, işe gidiyorsa işe gider, tekrar gelir, işten gelir, evin işleri başlar. Yani tempo, acayip bir hızlılık. Hem esnaflarda, hem ondan sonra çalışan abilerimizde, çalışan ablalarımızda, kardeşlerimizde büyük bir şey var, böyle hızlı bir tempo. İşte umre nedir? Bu hızlı tempodan uzaklaşarak içsel bir yolculuğa çıkmayı sağlar insanı. Yani ne yapar? Kişinin kendisini bulması, hayatını gözden geçirmesi ve manevi değerlerine daha fazla sarılması için büyük bir fırsattır bu umre. Diyoruz ki hayatını gözden geçirecek ki geçiriyor, geçiririz, herkes geçirir. Esnaf olsun, çalışan olsun, işçisi olsun, ondan sonra ev hanımı olsun, beyler, beyefendiler, herkes ne yapıyor? Hayatını gözden geçiriyor. Herkes hayatını kendisi çok iyi bilir. Nereden sevap kazandığını, nereden kaybettiğini çok iyi bilir. İşte bunu gözden geçirmesi, manevi değerlerine daha fazla sarılması, demek ki ben hatalı, beni ikaz eden, beni sıkan bir durum varsa maneviyattan uzaklaştığım için der, manevi değerlere daha fazla sarılır. İşte bu nedir? Umre büyük bir fırsattır. Yani umre sırasında Allah'a yönelmek, tefekkür etmek, bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçiyor. Yani kişinin hayatında anlam arayışını derinleştirir umre. Yani Allah'a yönelir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Hiçbir şey sana ağır gelmez Allah'ım. Baharı şey halkettiğin gibi baharı halkedersin Rabbim. Baharı halkettiği gibi cenneti de yaratırsın ya Rabbi. Sen büyüksün. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Lehül mülk, mülk umumen senindir. Sen hem biz nedir? Onun mülküyüz, hem de memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz. İşte tefekkür. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne olacağız? Tabi Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Niçin geldik? Bir tavzif için, vazife için geldik. Rabbimin rızasını kazanmak için geldik. Eğer onun rızasını kazanamazsak heyhat, ne yapacağız? İmanla kabre giremezsek ne yapacağız? Kafirler öyle diyeceklermiş. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik diyecekler kafirler. Bizler neden az ibadet yaptık, neden maneviyata sarılmadık, neden manevi değerlerimize az sarıldık, hep nefsane arzu ve istekler peşinde koştuk gibi hep insanlar ne yapacak? Hayatını gözden geçirecek, manevi değerlerine daha fazla sarılmak için büyük bir fırsat olduğunu bilecek umre. Umre insana böyle bir ders veriyor değerli dinleyiciler. Yani umre sırasında Allah'a yöneleceğiz. Allah'ın evine gittiğimizi gidiyoruz, zaten onun evine gidiyoruz. Gittiğimizde ziyafetler, elbette ki Rabbim ziyafetler çekecek. Neler neler verecek biz bilemeyiz. Bizim vazifemiz nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Üd'ûne estecib leküm, dua edin, kabul edeyim. Bizler sadece dua edeceğiz. Dua. Yani dünyanın hızlı temposundan uzaklaşarak bu yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk esnasında kendimizi bulacağız. Kendimizin ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gideceğini, niçin geldiğimizi, kendimizi hesaba çekeceğiz. Ölmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. Acaba gerçi bir baba gerçek manada babalık yapabiliyor mu? Bir evlat gerçek manada evlatlık yapabiliyor mu? Bir hanımefendi gerçek manada anne veyahut da gerçek manada eşine, gerçek manada eş olabiliyor mu? Bunda her şey gözden geçirilmez fırsatı. Herkes ne yapacak? Hayatını gözden geçirecek. İşte manevi değerlerine daha fazla sarılması için Cenab-ı Hak büyük bir fırsat diyor. Fırsat, işte bu fırsatı değerlendireceksiniz, değerlendireceğiz. Umre yaptığımız anda değil mi? Mesela 11 Ağustos'ta gittiğimiz esnaflarımız vardı. Onlar her şeyi bıraktılar. O esnaflığın hızlı temposundan uzaklaştılar. Rabbime yaklaştılar. Tefekkür ettiler, tefekkür ettik. Yani umre esnasında Allah'a yöneliyoruz, tefekkür ediyoruz. Yani kişinin hayatında anlam arayışını ne yapıyor umre bize? Öyle bir ders veriyor, öyle bir mesaj veriyor değerli dinleyiciler. Sadece bu mu? Hayır, daha dünyanın dört bir yanında gelen Müslümanlar, değil mi? Görüyoruz Endonezya'dan, Bangladeş'ten, yani kısacası Mısır'dan, her taraftan, dünyanın her tarafında, şeyden, Özbekistan'dan, Rusya'dan, çok İngiltere'den, hatta Hira'dan da bana bir tesbih hediye etti. Bir tane böyle herkesi Hira Dağı'na çıktığımızda bir hatıramı anlatacağım size. Hira Dağı'na ziyarete çıktığımızda herkesi böyle tabii sıradan sıraya geçiriyoruz. 15 kişi ziyaret edecek. Namazlar kılacak, secdeye namaz kılma zaten o kadar kalabalık ki namaz kılmaya vakit yok. Hemen secde edip çıkacaklar. Yalnız bir tanesi dikkatimi çekti, köşede oturuyor. Herkes geliyor gidiyor, o köşede oturuyor. Ona kimse bir şey demiyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mağarada sağ tarafa çekilmiş köşe, sanki hiç kimse görmüyor gibi. Benim dikkatimi çekti. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedim. Tabii nerelisin? Kendisi Türkiye ama İngiltere'de yaşıyormuş. Ondan sonra böyle baktım, Risale-i Nur'dan eserler var, Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıyormuş. Allah Allah dedi. Bediüzzaman Hazretleri'nden bahsetti, o çok büyük bir zat dedi. Ondan sonra yani onun eserlerini okuyormuş, onun eserlerle dedim. Bizler de elhamdülillah dedim, yani sohbetlerimizde Risale-i Nur'dan dersler yapıyoruz, sohbetler ediyoruz. Daha da çok memnun kaldı, dua etmeye başladı. Yani şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler, dünyanın her tarafından gelen Müslümanlar, yani Rusya'dan, Özbekistan'dan, Mısır'dan, Katar'dan, yani aklınıza nereden, her taraftan gelen Müslümanlar. Yani bir ay gelme fırsatı, bak orada nerede karşılaştık? Hira Dağı'nda karşılaştık. Nerede? Kabe'de, nerede? Medine'de. Yani dünyanın dört bin yanından gelen Müslümanlar bir araya geliyor. Elhamdülillah bir araya gelme fırsatı. Yani ümmet bilinci kazandırıyor, ümmet bilincini herkes. Bir olan Allah'a, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ümmet, Rabbime kul, ondan sonra Kabe, herkesin kıblegahı Kabe'yi, değil mi? Bir ümmet bilinci kazandırıyor işte bu umre ve hac. Yani İslam kardeşliğinin ne kadar geniş ve güçlü olduğunu hissettiriyor umre bize. Öyleyse bu umrelere ve hacca ne yapacağız? Çok değer vereceğiz. Bazılar diyor ya biz işte Arabistan'a paraya mı yedireceğiz falan filan. Sen ondan sonra onunla, o diyenler Antalya'da, şurada, burada, daha değişik yerlerde vakitlerini geçiriyorlar. Biz de sadece bu yolculukla, yani dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla bir araya gelmek istiyoruz. Müslümanlarla ümmet bilincini kazanmak istiyoruz. İslam kardeşliğinin ne kadar geniş ve güçlü olduğunu hissetmek istiyoruz. İşte orada bize Cenab-ı Hak hissettiriyor. Yan yana oturduğumuzda birisi Mısır'dan, birisi şu daha değişik yerlerden, Nijerya'dan, yani aklınıza hayalinize gelen ülkelerden gelmişler. Ne kadar, yani İslam kardeşliğinin ne kadar geniş ve güçlü olduğunu orada hissediyor insan. Kabe'de, Mekke'de, Medine'de. Aynı kıbleye yönelerek ibadet etmek ne kadar güzel bir şey. İnanır mısınız değerli dinleyiciler, lisanen birbirimizi anlaşamasak bile göz hareketleriyle, ondan sonra lisan halimizle, hal ve hareketlerimizle öyle anlaşıyoruz ki işte kıbleye yöneldiğimiz bu Müslüman kardeşlerimizle manevi birlikteliğimizi güçlendiriyoruz ve kişi, yani orada bizler Allah'a olan bağlılığımızla pekiştiriyoruz işte. Bu kadar insanlar neden gelmişler, niçin gelmişler ki kıblemiz Kabe demişler ve Kabe'ye karşı yoğun bir şekilde gelmişler elhamdülillah. Yani
2: aynı kıbleye yönelerek ibadet etmek ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah ala dinil İslam vel kemalil iman diyor insan. Yani Müslüman olduğuna, Müslüman olduğumuza Kabe'de ve Mekke'de, Medine'de elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah ala dinil İslam vel kemalil iman. Onun için sizleri davet ediyoruz değerli dinleyiciler. Rabbime, yani sizden selam götürürken inşallah sizden selam götüreceğiz. Her zaman söylediğim gibi geçen 11 Ağustos'ta gittiğimizde ilk Kabe'yi gördüğümde bütün dinleyicilerimizi ön plan alarak sizlere dua ettik. İnşallah 5 Ekim'de yine dua edeceğiz. Yine sizin selamlarınızı götüreceğiz. Rabbim nasip olursa dua edin. Sizden selam götüreceğiz. Yani sizler diyorsunuz ya bizden selam götürün. İnşallah götüreceğiz ve bizzat Kabe'yi gördüğümüzde de ne yapacağız? Sizin selamınızı vereceğiz inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler. Program devam ediyor ama umreyi anlatmak öyle birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle olmuyor değerli dinleyiciler. Umre sadece fiziksel bir ibadet değil dedik ya. Yani ruhsal bir yolculuk. Bu yolculuk kişinin manevi dünyasını derinleştiriyor. İç huzurunu artırıyor. Allah'a daha yakın hissetmesini sağlıyor elhamdülillah. İşte ruhsal anlamda en mühim mesele de bu. Yenilenmek. Nasıl ki insanın vücudu eğer 7 senede bir yenileniyorsa, mesela 7 senede bütün hücreler değişiyor ama değişmeyen tek bir şey ve ruhumuz değişmiyor. Ruhumuz. İşte iç huzura da ihtiyacımız var. Saadete de ihtiyacımız var. Huzura, mutluluğa, maneviyata ihtiyacımız var. İşte Allah'a daha yakın hissetmek istemez misiniz? Allah'a daha yakın o hissi sağlamak için evine gideceğiz. Evine misafir olacağız. Rabbimin misafiri olacağız. Misafiri, daha çok Rabbimi yakından hissetmek. İşte umre bize ne yapıyor? Bu hissi sağlıyor. Ruhsal anlamda yenileniyoruz. Sabır ve şükür öğreniyoruz. Büyük büyük bir fırsat. Yani umrenin sunduğu, yapılan umrelerin bize vermiş olduğu fayda, fazilet, hikmet, yani kazançlar bireyin hayatında kalıcı etkiler bırakıyor. Bırakmaz mı ya? O umre arkadaşları, hadi gel gidelim Kabe'ye namaza, hadi gel gidelim umreye deyip ondan sonra güzel bir şekilde salavatlar getirerek, dualar ederek, abdestlerimizi alarak böyle güzel bir şekilde acayip insanın hayatında kalıcı etkiler bırakıyor değil mi? Yani Allah'a olan bağlılığımız artıyor, bağlılığımız güçleniyor değerli dinleyiciler, güçleniyor. Yani umre yolculuğu ruhsal faydaları yanı sıra, anlattığımız bu maneviyatın yanı sıra yani hayatımıza, kişinin kendi hayatına anlam katıyor. Değil mi? Eşsiz bir ibadet. Bu ibadeti Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Nasip olursa 5 Ekim'de gidiyoruz. 5 Ekim akşama doğru nasip olursa inşallah bir hafta kala 5 Ekim'e gidecek olan umrecilerimizle bir hafta kala toplantı yapacağız. Seminer düzenleyeceğiz. İnşallah onlarla nasıl gideceğiz, ne yapacağız? Uçağımız hangi saatte, ne zaman kalkacak, nereden kalkacak? Bunlar tek tek, bunlar da güzel şeyler yani. İnsan bayağı heyecanlanıyor. Rabbimin evine gitmek için insan can atıyor böyle. İşte bir de değerli dinleyiciler, şimdiden itibaren yazılan ve kaydolan umrecilerimiz ibadet etsinler, dua etsinler. Duanız kabul olur Allah'ın izniyle. Yani kaydolduktan dönüşe kadar ve dönüşten, diyelim ki umreden geldik, tekrar umreye gidene kadar o umrecilerimizin duaları kabul oluyor. Yani umre boyunca edilen dualar Allah'a olan tevekkülü ve teslimiyeti artırıyor. Gayemiz Allah'a olan tevekkülümüzü ve teslimiyetimizi artırmak değil midir? Ona kul olmak değil midir? Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın umre esnasında Kabe'yi tavaf ederken senden ne kadar hayırlı dualar istemişse bizler de istiyoruz, bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Lütfeyle Allah'ım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sizden içtinab etmiş olduğu şer ve şerlerden bizleri uzak eyle Allah'ım. Bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Yani Allah'a olan tevekkülümüzü ve teslimiyetimiz artıyor umre yapmakla. İnsanın acizliğini hatırlatıyor. Yani bir yerden bir şeyler istiyoruz. Bizim ya Rabbi aciziz, fakiriz. Düşmanımız, hacatımız nihayetsiz. Öyleyse senin evine geldik ya Rabbi. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Ve hu ala kullu şeyin kadir. Güç de senin, kuvvet de senin, rızık da senin. Lehül mülk, her şey senin. Biz senin hem mülkünüz hem de memlükünüz. Senden ya Rabbi güç, kuvvet istiyoruz. Manevi güç, kuvvet ver bize ya Rabbi. Haramlardan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yani insan orada acizliğini, gittik kapısını çalıyoruz Rabbimin. Ya Rabbi ver, sen ben vereceğim diyorsun, biz de ver diyoruz Allah'ım, ver. Hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Hayırlı sağlıklar, sıhhatler, afiyetler ver Allah'ım. Ya Rabbi evlatlarımızı en güzel bir şekilde yetişmeleri nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı istidatlarını, kabiliyetlerini görünü hafız eyle, alim eyle, zalimlerden uzak eyle ya Rabbi. Onları kendine kul, peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle Allah'ım. Yani kısacası değerli dinleyiciler, aciz biz. Her cihette kendi acizliğimizi hissediyoruz ki buralarda demek ki Rabbimin yani evine davet ediyor. Oraya gittiğimizde her şeyi ondan isteyeceğiz. Aciziz ya Rabbi. Ya sana göre fakiriz, kullara göre değil, ha yanlış anlaşılmasın. Biz Rabbime göre aciziz, Rabbime göre fakiriz. Öyleyse orada acizliğimizi ve fakirliğimizi hatırlıyoruz. Tüm gücün Allah'tan geldiğine bir kez daha orada anlıyoruz. Her şeyin Allah'tan geldiğine. Ve hu ala kullu şeyin kadir. Yani madem o var, her şey var diyoruz. Her şeyin ama tüm gücün, kuvvetin, her şeyin Allah'tan geldiğini bir kez daha umre vasıtasıyla anlıyoruz. Elhamdülillah. Yani kişinin hayatında daha derin bir maneviyat kazanmasını sağlıyor. Ve Allah'a olan güvenimiz artıyor elhamdülillah. Öyleyse değerli dinleyiciler, ne yapacağız? Umre'ye çok çok değer ve kıymet vereceğiz. Umre'nin faziletini ve hikmetini size küçümsetenler var ise onlardan uzak durun. Ya biz bu cihetlerde gidiyoruz. Yani orada biz her şeyde Rabbimin evine, Rabbimin huzuruna gidip acizliğimizi fark etmek, her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek, madem o var, her şey var, öyleyse onu iyi tanımak, onu hissetmek istiyoruz. Hissetmek, yani evine gitmek, evinde bize ikramlarını hissetmek istiyoruz. Neden umreyi küçümsüyorsunuz? Neden umreyi küçümsetiyorsunuz değerli dinleyiciler? Umreyi küçümsemeyeceğiz. Yani umre sadece fiziksel bir ibadet değil. Yani şeyimizle, ondan sonra vücudumuzla, bedenimizle yapımı ruhsal bir yolculuk. Biz her iki cihette gitmek istiyoruz. Hem fiziksel bir şekilde vücudumuzla, bedenimizle yapmak istiyoruz. Ruhsal bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. Yani manevi dünyamızı derinleştirmek, iç huzurumuzu artırmak ve Allah'a daha yakın hissetmek istiyoruz kendimiz. Yani sabrı ve şükrü öğrenmek istiyoruz. Her Müslümanın vazifesi değil mi sabrı ve şükrü öğrenmek? Büyük bir fırsat. İşte bu fırsatı kaçırmayalım. Bu fırsatı değerlendirelim. Yani umrenin bize sunduğu ve sunacağı değerli dinleyiciler, manevi kazançlardan şey yapmayalım, beri durmayalım. Hayatımızda kalıcı etkiler bıraktığını hissedelim ve Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirelim inşallah. Yine ne yapalım? Yine güzel bir eserle devam edelim. İnan ki bu sene, yani 2026 senesinde birkaç defa gittik geldik. Rabbim nasip eyledi. Tekrar 5 Ekim'de de gideceğiz ama gerçekten yine de göresimiz geliyor. Bu güzel eser sizlere gelsin. Göresim geldi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, tekrar edecek olursak umre ziyaretinin hikmet ve faziletleri gerçekten çok büyük. Yani İslam dininde önemli bir ibadettir. Umre İslam dininde önemli bir ibadet. Yani hac ibadeti dışında yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Yani umrenin faziletleri ve hikmetleri anlatmakla bitmez. Mesela günahların bağışlanması dedik ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Umrenin geçmişteki günahları bağışlatacağını. Hadis-i şerifler var. Umre yapan bir Müslüman Allah'ın izniyle yaptığı hatalardan arınır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Diğer taraftan maddi ve manevi bereket ihsan eder Cenab-ı Hak lütfeder. Yani umre kişinin hem maddi hem de manevi olarak bereket kazanmasına vesile olur. Umre yapan Müslüman maneviyatı güçlenir, Allah'a yakınlaşır ve ondan rahmet diler. Tekrar diyelim ki Kabe'yi ziyaret etti. Yani Müslümanların kıblegahı olan Kabe'yi ziyaret etme ve tavaf etme imkanı sunar Rabbim. Bu ziyaret Müslümanın imanını güçlendirir ve Allah'a olan bağlılığını pekiştirir değerli dinleyiciler. Dua fırsatı veriyor aynı zamanda. Dua ne diyor Cenab-ı Hak? Dua edin kabul edeyim diyor ya, işte biz de duanın merkezine gidiyoruz. Müslüman, yani Müslümanlara Mekke ve Medine gibi kutsal mekanlarda dua etmek, ibadet etme ve Peygamber Efendimiz'in mescidini ziyaret etme fırsatını Cenab-ı Hak veriyor. Böyle bir fırsatı niye kaçıralım? Neden kaçıralım? Diğer taraftan kardeşlik, birlik, beraberlik. Yani umre farklı milletlerden ve kültürlerden gelen Müslümanların bir araya gelmesine ve İslam kardeşliğinin pekişmesine vesile oluyor diye işte bunları anlattım. İçsel arınma, tövbe, ondan sonra sabrı öğretiyor. Müslümanın ruhunu ve nefsini arındırmasına yardımcı oluyor. Bu ibadet kişinin yenilenmesine, mesela her türlü tehlikelerden, maddi manevi sıkıntılardan ve dünya işlerinden uzaklaşıp Allah'a yönelmesini sağlıyor. Müslümanın hayatında bir dönüm noktası olabilir. Yani bu umre ibadeti kişinin Allah'tan af dilemesi ve yeni bir başlangıç yapması için bir vesiledir. Aynı zamanda sabrı öğretiyor. İnna Allah'a ma'as sabirin. Cenab-ı Hak diyor ki ben sabredenlerle beraberim. İşte Cenab-ı Hak bu umre ile bize sabrı da öğretiyor. Umre yolculuğu Müslümana sabrı ve dayanıklılığı gösteriyor. Yani öğretiyor bir nevi. Bizzat yaşıyoruz. Sabrı ve dayanıklılığı yaşıyoruz. Bu ibadet hem fiziksel hem de manevi açıdan bir eğitim süreci olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dinleyiciler, İtaat ve teslimiyet, yani umre Müslümanların hepimizin, kadın, erkek, çoluk çocuk ne hiç fark etmez, Allah'a olan itaatini ve teslimiyetini gösterme fırsatı. Bu ibadet Müslümanın Allah'a karşı olan kulluk bilincini artırıyor. Diğer taraftan az önce bahsettiğim gibi Müslümanın diğer Müslümanlar olan bağlarını güçlendiriyor ve İslam ümmetinin bir parçası olduğunu bilincini Cenab-ı Hak bize aşılıyor. İşte bir Müslümanın hayatında önemli bir ibadet olup umre, hem dünya hem de ahiret açısından birçok fazilet ve hikmetlere sahiptir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu hikmetleri ve faziletleri bizlere, sizlere yaşatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. Ne yapalım? Güzel bir eserle sizlere bugünlük veda edelim inşallah. Evet, ne diyelim? Senin aşkın diyelim inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an yanında.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz. Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

Hayatta öyle anlar vardır ki, ilahi olanın tek bir fısıltısı, tek bir kelamı bile insanın yıkılmış sandığı ocağını yeniden tüttürmeye, yorgun dizlerine derman olmaya yeter. Bugün o kelam senin için umutla, hakikatle ve büyük bir vaatle yüklü olarak geliyor. Yüce Yaradan'ın Kur'an'da müjdelediği o evrensel rahmet, bugün tam da içinden geçtiğin bu meşakkatli durağın tam merkezine, doğrudan senin kalbine hitap ediyor. Uzun zamandır hiç de kolay olmayan bir yoldan yürüyorsun. Belki de hayal ettiğinden, umduğundan çok daha uzun süren bir bekleyişin içindesin. Her şeyin kaplumbağa adımlarıyla ilerlediğini hissettiğin o ağır günleri, hiçbir yaprağın kıpırdamadığı o suskun haftaları ve inancını bir hissiyattan ziyade, sadece dişini sıkarak gösterdiğin bir kararlılıkla, ayakta tuttuğun o zorlu mevsimleri yaşadın. Sen her şeye rağmen yürümeye devam ettin. Sorumluluklarını sırtlandın, dışarıya karşı o yıkılmaz dağ gibi duruşunu sergiledin ama iç dünyanda kimselere duyurmadığın, yüksek sesle dile getirmeye bile çekindiğin soruların vardı.

Yalnızca her şeyi işitenin duyduğu o sessiz feryatlar, kimseyle paylaşmadığın ama kalbine kurşun gibi çöken o ağır şüpheler. İşte bugün Yüce Yaradan tüm o korku ve endişe duvarlarını aşan bir şefkatle ruhunu sarıyor ve adeta kalbine şu hakikati fısıldıyor. Rabbin senin o samimi dualarını unutmadı. Senin için takdir ettiği o güzel kader planından bir adım bile geri durmadı. Vaat ettiği o rahmeti muhakkak en güzel vakitte tecelli ettirecektir. Bu söz, içi boş bir teselli veya geçici bir hayal değildir. Bu, kendini sıkışmış ve bir köşede unutulmuş hissettiğin o karanlık anlarda bile, hikayenin aslında asla yarım kalmadığını sana hatırlatan, Kur'ani bir müjdenin hayatına yansımasıdır. Belki de kendi kendine şöyle sordun: bu kadar acı dolu yollardan geçtikten, uğruna emek verdiğim onca şeyi ellerimden kayıp giderken izledikten, bazı kapılar yüzüme hiçbir açıklama yapılmadan sertçe kapandıktan ve inandığım yollar beklediğim gibi çıkmadıktan sonra her şey nasıl yoluna girebilir ki? Fakat bugün anlaman gereken muazzam bir hakikat var. Şu an yaşadığın şey, bu uzun yolculuğun sonu değil, sadece varman gereken o güzel menzil için geçilmesi mecburi olan bir duraktır. Bugün gördüğün o daraltıcı manzara, Yaradan'ın senin için yarın inşa edeceği o muazzam genişliği tanımlayamaz. Büyük mutasavvıf Şeyhülkber Muhyiddin İbni Arabi, ilahi tecellilerin ve Allah'ın kainattaki işleyişinin ne kadar ince ve sırlı olduğunu anlatırken, bizlere varlık sahnesindeki hiçbir şeyin başıboş olmadığını hatırlatır. O, Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi her an yeni bir şeyanda, yeni bir yaratılışta ve tecellide olduğunu söyler. İşte ilahi kudret, senin o sınırlı beşeri gözlerinle, her zaman algılayamayacağın o sırlı yollarla çalışır. Sen sadece derin bir sessizlik duyarken, o senin için en doğru taşları yerine koyuyordu. Sen zamanın aleyhine işlediğini, her şeyin geciktiğini hissederken, o senin yürüyeceğin yolları düzeltiyor, engelleri temizliyordu. Sen hayatının durma noktasına geldiğini sanırken, her şeyi kusursuzca var eden Rabbin, sana vaat ettiği o muazzam akıbeti ilmek ilmek dokuyordu. Kontrolden çıkan hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey sonsuza dek kaybolmadı. Hiçbir şey sebepsiz yere gecikmedi. Her şeyi gören ve bilen Rabbin, senin o sessiz çabalarının her bir anına şahittir. İçin kan ağlarken bile güçlü durmaya çalıştığın o anları gördü. Kalbin paramparça ve yorgunken bile yatağından kalkıp hayata tutunmaya karar verdiğin her sabahı bildi. Cümleleri nasıl toparlayacağını bilemeden, sadece gözyaşlarınla ettiğin o sessiz duaları işitti. Kimsenin görmediği köşelerde gizlice döktüğün her bir damla yaş, ilahi dergahta inci gibi saklandı. Hiçbiri ziyan olmadı. Hepsi kaydedildi. İşte tam da bu yüzden, o sonsuz merhamet sahibi sana bugün sevgiyle şunu hatırlatıyor: o seni yolun yarısında kimsesiz bırakmak için buralara kadar getirmedi. Bu kadar ağır imtihanlardan geçmene, günün sonunda ellerin boş kalsın diye müsaade etmedi. Düşmek üzereyken seni defalarca tutup kaldırdı ki, tam da zafere bu kadar yaklaşmışken seni yarı yolda bırakmasın. Bugün burada bu sözlere kulak veriyor olmanın çok derin bir sebebi var. Çünkü senin için ufukta beliren o yeni başlangıcın, akılları durduracak bir anlamı, bir amacı ve kusursuz bir gerçekleşme vakti var. Allah sana bugün, açılacak olan yeni kapıların, yüzüne kapananlardan çok daha muazzam olacağını, sana bahşedilecek olanın kaybettiklerinden çok daha bereketli olacağını ve varacağın o noktanın, en başında kurduğun o küçük hayallerin bile çok ama çok ötesine geçeceğini müjdeliyor. İlahi düzende tesadüfe yer yoktur. Onun ilminde noksanlık yoktur ve onun saatinde asla şaşma olmaz.
sürecin ne kadar can yakıcı, ne kadar yorucu olursa olsun, çektiğin tek bir zerre sızı bile boşuna değildi. Hak kelamı haktır ve onun vaadi asla yere düşmez, hiçbir hükmü yarım kalmaz. Eğer o yüce yaratıcı senin kalbine o duayı, o isteği, o güzel geleceğin tohumunu ektiyse, o tohumu yeşertip meyveye durduracak olan da yine onun sonsuz kudretidir. Bu mesaj şu an belirsizlikler içinde savrulan kalbin için şifalı bir onay, zifiri karanlığın ortasında parlayan bir fener, şartlar ne kadar aksini iddia etse de asla değişmeyecek olan mutlak bir hakikattir. Şimdi senden istenen tek ve en güçlü şey şudur. Bu kelamları sadece kulaklarınla değil, sonuna kadar açılmış bir kalp gözüyle dinle. İbn Arabi'nin deyişiyle, kalbini ilahi feyze açık bir ayna haline getir. Bu sözlerin geçici bir heves olarak değil, sarsılmaz bir umut fidesi olarak içine kök salmasına izin ver. Çünkü bunlar sıradan insanların sözleri değil, ötelerden senin yaralı ruhuna gönderilmiş şifa nefesleridir. Dinlemeye ve kalbini açık tutmaya devam et. Çünkü bundan sonra duyacakların, geçirdiğin o zorlu sürecin, o bitmek bilmeyen bekleyişin ardındaki sır perdesini aralayacak ve yaklaşmakta olan o büyük ferahlığı sana çok daha net gösterecektir. Allah bugün Kur'an'daki o şaşmaz vaadiyle kalbine adeta şöyle sesleniyor. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İşte bu yüzden sabret. Bil ki her şey onun izniyle ve en güzel vakitte yoluna girecek. Çünkü o, buraya gelene kadar hangi karanlık vadilerden geçtiğini, ayaklarının nasıl kanadığını çok iyi biliyor. Yaşadığın hiçbir an, onun o sonsuz ilminden gizli kalmadı. İmanla ve büyük bir coşkuyla ileriye atıldığın aydınlık günlerini de gördü, ama aynı zamanda adım atacak mecali bulamadığın, her şeyin geriye gittiğini hissettiğin, o zifiri karanlık günlerini de bildi. İnancının dağlar gibi sarsılmaz olduğu anlara da, umutsuzluğun kalbini esir almaya çalıştığı, pes etmenin eşiğine geldiğin o ağır gecelere de vakıftı. Yıllar önce senin kalbine bir söz, bir niyet, bir dua tohumu ekildi. Bu öyle bir tohumdu ki, bir gün aniden umudunu yeşertti. Seni inanmaya, hayal kurmaya ve kendi başına asla cesaret edemeyeceğin o büyük adımları atmaya itti. Fakat takvim yaprakları birbiri ardına döküldükçe, aylar yılları kovaladıkça o bekleyişin yükü omuzlarında taşınmaz bir hal aldı. Ve o uzun bekleyişin, o en sessiz gecelerinde içten içe kendi kendine sormaya başladın. Acaba her şey gerçekten yerine gelecek mi? Yoksa ben kendi kendimi mi kandırıyorum? İşaretleri yanlış mı anladım? Yoksa artık vakit çok mu geç oldu diye fısıldadın karanlığa? Bugün Rabbin o sonsuz şefkatiyle senin zihnindeki bu kuruntuları silip atmak istiyor. O uzayıp giden bekleyiş bir ceza değildi. O bekleyiş muazzam bir ruhsal hazırlıktı. Muhyiddin İbni Arabi der ki, Allah bir kuluna büyük bir tecelli ihsan edeceği zaman, önce o tecelliyi taşıyabilecek genişliği o kulun kalbinde yaratır. Eğer küçük bir kaba, koca bir okyanusu boşaltmaya kalkarsan, o kap paramparça olur. İşte o gecikme sandığın şey, anlamsız bir oyalama değil, yaklaşmakta olan o büyük nimetin seni ezmemesi, seni doğru yoldan saptırmaması ve o çok aradığın iç huzurunu senden çalmaması için gerekli olan bir terbiyeydi. Eğer dilediğin o şey sana çok daha önce verilmiş olsaydı, onu taşıyacak manevi güce, o derin olgunluğa ve o netliğe sahip olmayacaktın. Rabbin asla bir duasını hikmetsiz yere geciktirmez. Eğer bir şey geciktiyse, bu onun seni unuttuğundan değil, seni o nimete layık bir hale getirmek için hamurunu yoğurmasındandır. Çünkü ilahi nimetler sadece elde edilmekle kalmaz, onları hakkıyla taşımak ve idare etmek gerekir.
ve senin o nimetleri ziyan etmeden taşıyabilmen için ilahi kudretin önce senin iç dünyanı manevi bir terbiye tezgahından geçirmesi gerekiyordu. Karakterin, inancın, o dipsiz sabrın, hayata bakış açın ve en önemlisi ona olan o mutlak teslimiyetin işte bu zorlu bekleme fırınında pişerek kıvama geldi. Sen zannediyordun ki oturmuş öylece Allah'ın vaadini gerçekleştirmesini bekliyorsun. Oysa asıl hakikat şuydu. Sen beklerken ilahi kudret senin kalbini ve ruhunu o büyük nimete hazırlamak için adeta seni manen yeniden inşa ediyordu. O senin hayatından nelerin sökülüp atılması gerektiğini çok iyi biliyor. Yeni menziline doğru giderken hangi insanların o yolda seninle yürüyemeyeceğini, zihnindeki hangi zincirlenmiş düşüncelerin kırılması gerektiğini, seni daha büyük acılardan korumak için hangi kapıların üzerine kilit vurulması gerektiğini o biliyor. Hiçbir hüzün rastgele gelmedi. O an için asla anlam veremediğin büyük kayıplar yaşadın. İçini acıtan sessizlikler, hiç talep etmediğin ani değişimler, pusulasız kalmış bir gemi gibi yönünü kaybettiğini hissettiğin anlar oldu. Ama bil ki, bugün bütün bu yaşadıkların seni tam da olman gereken bu noktaya getiren o kusursuz rotanın bir parçasıydı. İşte tam da bu noktada o sana vaadini bütün görkemiyle yeniden hatırlatıyor. Yaradan sana her şey yoluna girecek derken, bundan sonra hayatında hiçbir dikenin olmayacağını veya her şeyin bir anda dikensiz gül bahçesine döneceğini kastetmiyor. Aksine o sana şunu söylüyor. Görünüşte sana zarar veren, canını yakan, yıkım gibi görünen her ne varsa, günün sonunda senin en büyük zaferinin taşları olacak. Senin canını yakan o şeyler, aslında sana en derin hikmetleri öğretti. Aklını karıştıran o karanlıklar, senin manevi kaslarını güçlendirdi. Seni yavaşlattığını sandığın o engeller, aslında seni gelecekteki fırtınalara karşı çelik gibi hazırladı. Kayıp gibi görünen o büyük ayrılıklar, aslında ilahi kader planında taşların asıl yerine oturmasıydı. İbn Arabi'nin o eşsiz bakış açısıyla görecek olursak, ilahi tecelli her zaman düz bir çizgi üzerinde ilerlemez. Bazen celal yüzüyle gelir ki, arkasındaki cemal güzelliği daha çok parlasın. Yaşadığın her bir sarsıntı, seni o büyük hakikatin tecelli edeceği mevsime taşımak için şarttı. Bu yüzden artık o yorgun süreçlerine bir mağlubiyet, bir başarısızlık olarak bakmaktan vazgeç. Onlar asla bir yenilgi değildi. Onlar senin üzerine yazılmış o muazzam bereketin tam vaktinde inebilmesi için açılan manevi rahmet kanallarıydı. Hakk'ın kelamı asla boşluğa düşmez. O mutlaka emredildiği şeyi yerine getirir ve gönderildiği o kutlu amacı kusursuzca tamamlar. O ilahi söz bugün senin hayatın içinde hala capcanlı ve devrededir. O hangi nasibi ne zaman avuçlarına bırakacağını çok iyi bilir. Ne bir saniye erken ne bir an geç. Tam da vakti merhum o ilahi vakit geldiğinde ve bu zamana kadar göğüs gerdiğin her dert seni o bereketi almaya, o nimetin kadrini kıymetini bilmeye ve yolda kaybolmadan o emaneti taşımaya hazır, gerçek bir insana dönüştürdü. Bugün kalbin şu mutlak gerçeğe iman etsin. Hiçbir şey için geç kalınmadı, hiçbir hevesin sonsuza dek yitip gitmedi ve hiçbir gözyaşın unutulmadı. Sen her tarafı kaplayan o ağır sessizliği izlerken, o perdelerin ardında mucizeler inşa ediyordu. Sen sadece bitmek bilmeyen o ağır gecikmeyi görürken, o senin için en güvenli yolları açıyordu. Sen her şeyin bittiğini ve durduğunu sanırken, o senin için en mükemmel olanı hazırlıyordu. Allah bugün o engin rahmetiyle kalbine ilham ediyor. Senin nasibin sana ulaştırılacak, tevekkül et. Her şey onun izniyle yolunda.

0: yoluna girecek. Çünkü o sadece senin bugün döktüğün gözyaşlarını bilmiyor, aynı zamanda seni bu yolda yürürken nelerin parçalamasından koruduğunu da çok iyi biliyor. Hayatında öyle kapılar kapandı ki, o an kalbinde kopardığı fırtınalar tahmin edemeyeceğin kadar ağırdı. Bazıları yüzüne hiçbir sebep yokken aniden en acımasız şekilde kapandı. Bazıları ise tam da o eşikten geçmeye en çok muhtaç olduğun o çaresiz anlarda kilitlendi. Ve o kapanan kapıların ardında cevabını belki de bir ömür bulamayacağını sandığın o kahredici sorularla baş başa kaldın. Ama bugün İbn Arabi'nin sırlarla dolu dünyasından süzülen o yüce hikmeti anlamanı istiyor Rabbin. Onun iradesiyle kapanan hiçbir kapı bir reddedilme, bir dışlanma değildir. O yüzüne kapanan kapı iyi bir şeyin sonu değil, çok daha iyi bir şeyin, çok daha büyük bir nimetin korunmasıydı. Senin beşeri gözlerinin göremediği karanlık uçurumları o gördü. Senin aklının ucundan bile geçmeyen o yıkıcı felaketleri o önceden bildi. Eğer o çok istediğin o yoldan gitseydin, omuzlarına binecek ve kalbini ezip geçecek o ağır yükleri o gördü de seni esirgedi. Çoğu zaman hayatının en büyük fırsatlarını ellerinden kaçırdığını düşünüp kahroldun. Oysa Rabbin seni huzurunu, imanını ve yaratılış gayeni yerle bir edecek o yanlış tercihlerden, o tehlikeli heveslerden çekip kurtarıyordu. Dışarıdan bakıldığında çok doğru, çok ışıltılı görünen şeyler vardı. Ama onun seni hazırladığı o bu yüce makam için zerre kadar uygun değillerdi. O gün o kapı kapandığında ciğerin yanmış olsa da bugün bilmelisin ki o seni her zaman asıl varman gereken o güvenli limana doğru sürükledi. O çıkmaz sokakların sonuna umut yolları çizen, çöllerde sular fışkırtan, olmazları oldurandır. Onun bir kapıyı açması için şartların mükemmel olmasına, insanların onay vermesine veya rüzgarın doğru yönden esmesine ihtiyacı yoktur. O bir şeyin hareket etmesini murad ettiğinde, kainattaki hiçbir kuvvet onun o ilahi emrinin önüne geçemez. Sen öyle zamanlardan geçtin ki elindeki tüm çarelerin tükendiğini hissettin. Sağına soluna baktın, sığınacak bir gölge, tutunacak bir dal bulamadın. Doğruyu mu yoksa yanlışı mı yaptığını bilemeden adeta zifiri karanlıkta el yordamıyla ilerledin. Ama bil ki tam da o kördüğüm anlarında bile ilahi el devredeydi. O, senin ruhun bile duymadan senin adına ne büyük savaşlar verdi. Seni maneviyatını, o güzel ahlakını ve huzurunu paramparça edecek olan fitne dolu ortamlardan, yalan sözlerden o korudu. Ruhunun o incecik zarafetini incitecek, inancının kanatlarını kıracak o karanlık bataklıklardan seni o çekip çıkardı. Seni onun hazırladığı o güzel menzile taşıyamayacak, aksine seni geriye çekecek olan o insanları hayatından birer birer o temizledi. Ayrılıklar o gün canını yakmış, nefesini kesmiş olsa da bugün geriye dönüp baktığında tüm bunların onun sana olan o sonsuz merhametinin ve korumasının bir tecellisi olduğunu idrak ediyorsun. Allah sadece kapıları açmakla kalmaz. O seni adeta bir rehber gibi elinden tutarak o en doğru yola iletir. Öyle bir yol ki orada artık beşeri korkulara esir olmayı bırakır. Onun o güven veren sesine teslim olmayı öğrenirsin. Bu öyle bir mertebedir ki inancın artık pamuk ipliğine bağlı olmaktan çıkar, dağlar gibi kök salar. Karakterin demlenir, kalp gözün açılır ve dünyaya bakışın kainatı kucaklayacak kadar genişler. Belki de son zamanlarda sen de içindeki bu muazzam değişimin farkına varmaya başladın. Eskiden seni uykusuz bırakan, nefesini daraltan o olaylar artık seni eskisi gibi sarsmıyor. Dün seni olduğu yere çivileyen, felç eden o dertler, bugün sadece derin bir tefekkürün kapısını aralıyor. Eskiden ruhunun tüm neşesini söküp alan o karanlık vesveseler, artık senin o aydınlanmış aklın üzerinde hiçbir hakimiyet kuramıyor. Bunlar asla bir tesadüf değildir. İşte bu, ruhunun olgunlaşması, kemale ermesidir. İşte bu, sen fırtınalarla boğuşurken, Rabbinin seni asla yalnız bırakmadığının, tam aksine seni o büyük fethe hazırladığının en somut delilidir. Ve şimdi artık yepyeni bir mevsime adım atıyorsun. Bu öyle bir mevsim ki, o uzun bekleyişin ardından hayatında ilahi rüzgarların esmeye başladığını, taşların yerinden oynadığını hissedeceksin. Başlangıçta incecik bir sızıntı gibi, sessiz ama son derece gerçek değişimler göreceksin. O paslanmış, kilitli sandığın kapılar usulca aralanmaya başlayacak. Tam da umutların tükendiği o saniyede, tam da o olması gereken doğru insanlar hayatına bir Hızır gibi dahil olacak. Artık isyan etmeyi bırakıp, sadece teslimiyetle beklemeyi öğrendiğin o huzurlu anlarda, yıllardır aradığın o cevaplar kalbine bir inşirah gibi inecek. İlahi irade, bir vaadi tamamlamayı dilediğinde, önünde hiçbir baraj duramaz. Kendi acziyetini güzel bir tevekkülle kabullendiğin o demler, bilmeden yaptığın o beşeri hatalar veya fırtınalar karşısında inancının zayıfladığı o kısacık anlar bile ilahi merhametin bu kutlu akışını bozamaz. Çünkü onun, senin hayatın üzerine yazdığı o söz, senin kusursuz olmana değil, onun o sonsuz keremine, onun o vefasına bağlıdır. Ve o, vaadinden asla dönmeyendir. Belki de seneler boyunca sadece ayakta kalmaya çalıştın. Aldığın her nefesi bir yük gibi hissettin. Sadece akıntıya kapılıp sürüklendin. Yenilmemek, düşmemek için büyük bir sabırla imtihanlara göğüs gerdin. Ama dinle, Yaratıcı sana bugün diyor ki, artık o sadece direnme savaşı bitiyor, şimdi ruhunun kanatlanma, ileriye atılma vaktidir. O tükenen gücünü fazlasıyla geri kazanacaksın. Ektiğin o tohumların nasıl çınarlara dönüştüğünü, dallarının nasıl meyveye durduğunu göreceksin. Eskiden kan ter içinde kalarak bile başaramadığın şeylerin, şimdi hiçbir zorluk çekmeden, ilahi bir ahenkle nasıl yoluna girdiğine hayret edeceksin. Rabbin senin için eziyet değil ferahlık. Senin için sonu hüsran olan değil, sonu aydınlık ve umut dolu bir gelecek murat etmiştir. Bu vaat zamanın aşındırmasıyla asla silinmedi. O sadece senin onun kadrini bileceğin o en mükemmel an için perde arkasında ilmek ilmek işleniyordu. Çok geçmeden, belki gün doğarken, belki bir akşamüstü bu sözleri tebessümle anımsayacak ve göreceksin ki, Rabbim bana bu müjdeyi zaten gözlerimle görmeden çok önce fısıldamıştı diyeceksin. Yüzüne kapanan her kapının ardında bir hikmet olduğunu, o acıtan bekleyişin ardında seni ilmek ilmek ören bir amaç yattığını, dökülen her bir damla gözyaşının ahirette terazini dolduracak bir ağırlığı olduğunu idrak edeceksin. Çektiğin hiçbir çile boşuna değildi. Bugün ruhuna o kutlu tecelli bir esinti gibi geliyor. Sabrının mükafatı sana muhakkak verilecektir. İçini ferah tut. Her şey onun muradıyla yoluna girecektir. Çünkü sen aylarca, yıllarca sadece yerinde saydığını, bir arpa boyu yol gidemediğini düşünürken, aslında ruhunun o en derin mahzenlerinde altın gibi işleniyor, mücevher gibi yontuluyordun. Bazı manevi terbiyeler vardır ki, dışarıdan bakan gözler onu göremez, o sadece insanın içiyle Rabbi arasında yaşanan derin ve dönüştürücü bir inkılaptır. Bu öyle bir terbiyedir ki, ne sahnede bir alkış vardır, ne çabanı takdir eden bir insan evladı bulunur. Yalnızca senin ve o büyük yaratıcının bildiği, gözlerden uzak, sessiz ama bir o kadar da çetin bir sınavdır bu. Sen öyle bir mevsimden geçtin ki, elinde hiçbir somut güvence, gözle görülür hiçbir işaret yokken dahi sabretmeyi yolun sonunu bilmediğin halde o yolda sadece ona güvenerek yürümeyi öğrendin. Bu durum senin ruhsal bir yenilgin veya çaresizliğin değildi. Bu, nefsinin o hamlıklarından sıyrılıp ruhunun yüceldiği o eşsiz manevi eğitimdi. Yaratıcı senin iç dünyanı öyle bir sağlamlaştırdı ki artık sadece gözünün gördüğüne, maddenin o aldatıcı yüzüne değil, asıl olanın, görünmeyenin vaat ettiğine yaslanmayı öğrendin. Sen geriye doğru düştüğünü sanırken, o aslında senin hayat rotanı o muazzam ilmiyle yeniden çiziyordu. Seni uçurumlara sürükleyecek o kestirme ama tehlikeli yolları önüne taşlar koyarak kapatıyordu. Başlangıçta gözüne çok cazip, çok doğru görünen ama sonu hüsran olan o heveslerin yönünü ince bir ustalıkla çeviriyordu. O rahmet tecelli ettiğinde seni ham, hazırlıksız ve o nimeti taşıyamayacak kadar zayıf bir halde bulmasın, bilakis ayakları yere sağlam basan, o nimetin ağırlığını taşıyabilecek olgun bir kalp bulsun diye zamanı senin lehine esnetiyordu. O senin yorgun kalbinin neleri taşıyıp neleri taşıyamayacağını sonsuz bir ilim ve eşsiz bir şefkatle bilir. İşte o büyük sözünü daha önce yerine getirmemesinin tek sebebi buydu. Bu bir ceza değil, merhametin ta kendisiydi. Bu bir geciktirme değil, seni o nimetin altında ezilmekten korumaydı. Erken gelen bazı baharlar vardır ki, açan çiçekleri don vurur ve o nimet bir anda belaya dönüşür. Merhameti sonsuz olan Rabbin, sonu senin yıkımın olacak, hiçbir şeyi senin avuçlarına bırakmaz. İşte bu zorlu, bu yakıcı terbiyede sen en büyük dersi aldın. Kontrolü bırakmayı, her şeyin dizginini elinde tutma kibrinden vazgeçmeyi öğrendin. Teslimiyet makamına erdin. Anladın ki her kapı sadece omuz atmakla, sadece feryat etmekle, beşeri bir hırsla açılmaz. Hayatta öyle savaşlar vardır ki, kılıç kuşanarak değil, sadece seccadeye alnını koyarak, susarak ve o sonsuz kudrete hakkıyla dayanarak kazanılır. Bu can yakan tecrübe seni bambaşka bir manevi makama, bambaşka bir idrak boyutuna taşıdı. Artık görmeye başlıyorsun, o darmadağın olmuş, parça parça olmuş gibi görünen hayatının nasıl da muazzam bir tabloya dönüştüğünü fark ediyorsun. Birbiriyle alakasız görünen onca acının, onca savruluşun aslında aynı güzel resmin parçaları olduğu yavaş yavaş aydınlanıyor. O dağınık taşlar yerine oturuyor. Sen uğraştığın, sen çabaladığın için değil, o yüce mimar, o taşları dizmeyi hiçbir saniye bile bırakmadığı için. Kainatın kitabında hiçbir şey tesadüf değildir. İbn Arabi'nin lisanıyla söylemek gerekirse, darlık ve genişlik, acı ve tatlı hepsi o mutlak bir olanın sana olan tecellisidir. Ve hepsi senin hayrına, senin tekamülüne hizmet eder. Sevdiğin şeylerin de ötesinde, içini kanatan, manasını bir türlü çözemediğin o karanlık olayların bile senin o manevi inşana hizmet ettiğini göreceksin. Rabbinin katında hiçbir zerre ziyan olmaz. Belki bugün geriye dönüp kendi kendine bakıyorsun ve eskisi gibi öfkelenmediğini, eskisi gibi bir hiç uğruna kendini harap etmediğini fark ediyorsun. Artık en ufak bir rüzgarda o eski sen gibi dalların kırılmıyor. İnsanların ağzından çıkan o zehirli sözler, senin o imanla surlarını sağlamlaştırdığın kalbine eskisi gibi nüfuz edemiyor. İşte bu sükunet, sen o vaadi beklerken Allah'ın senin ruhuna işlediği o ince sanatın, o yüce terbiyenin en büyük ispatıdır. Ve şimdi o büyük an yaklaşıyor. İlahi irade bir vaadi yerine getirmeye başladığında onu eksik, yarım yamalak ya da kusurlu yapmaz. O bir nimet bahşettiyse sen o nimetin karşısında sadece secdeye kapanırsın. O senin havsalanın alabildiğinden çok daha ötesini, senin umduğundan çok daha muazzamını önüne serer. senin tahmin bile edemeyeceğin o gizli yaralarını sarar. Zihninin bile unuttuğu ama kalbinde sızlayan o kırıkları onarır. İşte bu yüzden Rabbin senden bugün artık o sancılı geçmişine kaybolup gitmiş, ziyan olmuş, heba edilmiş bir zaman dilimi olarak bakmayı bırakmanı istiyor. O geçen zaman ahiretlik bir birikimdi. O zaman ruhunun derinliklerine kök salan bir fidanlıktı. Gelmekte olan o bereketli ve sonsuz meyvelerin ağırlığını dalların taşıyabilsin diye yapılması elzem olan bir manevi budama işlemiydi. Dün ciğerini yakan, seni nefessiz bırakan şeyler, yarın senin en büyük manevi kalkanın o sarsılmaz gücün olacak. Seni yere seren o zaafların, yarın başkalarına umut dağıtan o eşsiz hikayene dönüşecek. İnancını törpüleyen o vesveseler, imanının o yıkılmaz surlarını inşa edecek. Ne dökülen yaşın, ne yutkunamadığın acın, hiçbir şey nafile değildi. Sen onun sessizliğe büründüğünü, seni kendi haline bıraktığını sandığın o anlarda bile o senin omuzundaydı. Attığın her adımı çizen, takatsiz kaldığında seni rüzgarıyla iten oydu. Sen hangi yolu seçeceğini bilemeyip uçurumlara yürürken senin önüne kalkan olan hep oydu. Rabbimiz İnşirah suresindeki o büyük lütfuyla bugün ruhuna şöyle sesleniyor. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde ferahla, bil ki her şey en güzel haliyle yoluna girecek. Bu ilahi söz, sadece bugünün o ağır havasını dağıtmak, seni birkaç anlığına gülümsetmek için söylenmiş basit bir teselli değildir. Bu kelam, yarın öbür gün karanlık bulutlar tekrar toplanmaya kalktığında, şüpheler kapını tekrar çaldığında, o fırtınalara karşı dimdik durabilmen için kalbinin en derin köşesine çakılmış sağlam bir çividir, köklü bir hakikattir. Çünkü sen bugün ferahlığı hissetsen de o sonsuz ilim sahibi senin daha yürüyecek yolların, aşacak dağların, verecek kararların olduğunu biliyor. İşte bu yüzden o sana verilen vaat pamuk ipliğine bağlı, rüzgarda savrulan bir yaprak değildir. Bu vaat, göklerin ve yerin sahibinin mutlak sadakatine bağlı olan, senin o değişken hislerinden, korkularından çok daha öte, sarsılmaz bir kaledir. Sen hayatında hep verip karşılığını alamadığın, tırnaklarınla kazıdığın emeğinin görülmediği, fedakarlıklarının bir çırpıda unutulduğu o nankörlükleri yaşadın. İmanın defalarca örs ve çekiç arasında dövüldü. Lakin tüm o çırpınışların, tüm o yalnızlığın, bugün senin bu ilahi nimeti, olgunlukla, bir bilgelikle taşımanı sağlayacak o sarsılmaz manevi omurgayı inşa etti. Allah seni sadece almak, sadece o lütfa konmak için değil, o lütfun içinde bozulmadan, kibre kapılmadan, yolunu kaybetmeden kalabilmen için hazırladı. Nice insan vardır ki, bir nimete kavuştuğunda o nimet onun felaketi olur, firavunlaşır ve yoldan çıkar. Oysa senin sahibin, senin o yolda sapmadan yürüyecek bir derviş yüreği taşıdığını bilerek seni ilmek ilmek işledi. Tam burada idrak etmen gereken büyük bir tasavvufi sır var. Allah'ın bir vaadi yerine getirmesi, sadece senin etrafındaki şartların değişmesi demek değildir. O aynı zamanda senin kendi özüne, kendi hakikatine uyanmandır. O ilahi lütuf tecelli ettiğinde sadece kapılar açılmaz. Aynı zamanda senin kimliğin, senin ruhunun asil duruşu da perçinlenir. Zedelenen özgüvenin yeniden doğar. Çektiğin onca çilenin serserice bir savruluş olmadığına, ilahi kader planında çok kıymetli bir yerin olduğuna dair o mutlak inanç kalbine mühürlenir. Canını yakan, umutlarını çürüten, seni bir adım ileri götürmediğini sandığın o bekleme salonları, senin kavrayışının çok ötesinde yüce bir gayeye hizmet ediyordu. Hakkın kelamı bir kez dudaklardan döküldü mü, o varlık sahnesinde işini kusursuzca görmeden geri dönmez. Ve bugün o titreyen kalbine işleyen bu fısıltı, tam da bu an senin hayatında hayat bulmak için sana gönderilmiştir. Bu sözler tesadüfen karşına çıkmadı. Arşın sahibinin rahmetinden asla ümit kesmemen gerektiğinin, kalbine edilen zarif bir hatırlatmasıdır. Şartlar ne kadar imkansız görünse de, yelkovan ve akrep senin aleyhine dönüyor gibi dursa da, o senin üstüne yazdığı o vaadi asla iptal etmedi. Belki resmin bütününü, o büyük şaheseri henüz o kısıtlı gözlerinle göremiyorsun. Ama o ince işaretleri, o hafif esintileri çoktan fark etmeye başladım bile. Kalbinde daha kararlı bir duruş, ruhunda fırtınalara inat yeşeren tarifsiz bir huzur var. Yarına duyduğun o eski korkular yerini Allah'a olan o mutlak güvene bırakıyor. İşte bu, dışarıdan görünmeyen ama içeride çoktan başlamış olan o büyük vuslatın, o tecellinin ta kendisidir. Allah bir şeyi düzeltmeye her zaman önce içten başlar. Önce hastalanmış zihnini şifalandırır, o karmaşık hislerini bir düzene sokar ve o yorgun inancını ayaklandırır. Öyle ki beklediğin o nimet kapını çaldığında seni dengenden sarsmasın, aksine senin o kutlu duruşunu bir dağ gibi tahkim etsin. Bugün Rabbin seni sadece günü kurtaran o yorucu döngüden çıkmaya çağırıyor. Artık sadece acıya katlanan, sadece hayatta kalmaya çalışan o yorgun insan değilsin. Şimdi artık adımını yere çok daha sağlam basacağın, ufka bakarken gözleri parlayan bir inanç eri olarak ilerleyeceğin bir boyuta geçiyorsun. Bunun sebebi yoldaki taşların tamamen bitmesi değil, artık elinden tutan o yüce kudrete zerre kadar şüphe duymadan itimat etmendir. O büyük vaat gelip de seni bulduğunda, seni çaresizlikten kıvranan, kapı kapı dilenen biri olarak değil, kendi değerini bilen, olgunlaşmış ve ne istediğini bilen bir ruh olarak karşılayacak. O hiç ummadığın, önceden sürgülü olan kapıların artık sadece bir dokunuşla usulca açıldığını göreceksin. Senin zerre kadar hesabını yapmadığın, peşine düşmediğin ama senin ruhunla, senin alın yazınla kusursuz bir uyum içinde olan o tevafuklar, hayatına tam da saniyesi saniyesine girecek. Ve o bereket, o rahmet yağmuru başladığında aklına bugünkü bu sözler gelecek. Ve gözlerinden dökülen yaşlarla, "Rabbim o güzel günlerin geleceğini bana o en karanlık gecemde zaten müjdelemişti" diyeceksin. Ve son söz olarak bu fani dünyada yol almaya devam ederken kalbinin en derinlerine şu değişmez hakikati kazı. O verdiği sözden asla dönmez. O bir şey yaparken asla tereddüt etmez. Onun takdirinde zerre kadar noksanlık yoktur. Şüphesiz ki tevekkül ettiğin o yolda her şey onun izni ve inayetiyle en güzel şekilde yoluna girecek.
1: Burası Radyo.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti cümlenizin üzerine olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Bugün sizlere Araf suresinin 189 ila 198. ayetlerinin tefsirini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bizlere bir güzel hatıra bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye gayret edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak, ardından sohbetimize inşallah bahsini ettiğimiz ayetlerle başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin ayet-i kerimelerinde. Araf suresi 189 ila 198. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile bizlerden makbul kılmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, al ve ezvacı tahiratının ruhlarına, ashab-ı güzin efendilerimizin Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ve azalarını kaybederek bu dünyadan ahirete göçen gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün

0: alemin.
1: Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 189. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi bir tek candan, yani Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan odur. Eşi ile birleşince eşi hafif bir yük yüklendi, yani hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 189. ayet-i kerimesinin tefsirine müfessirimiz Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Sizin hepinizi bir tek candan, yani yalnız Adem'den, hiçbir yönden başkasının müdahalesi olmaksızın yaratan Allah Teala'dır. Bütün nefisler bir tek nefisten, yani Adem Aleyhisselam'ın nefsinden yaratıldığı gibi, ruhlar da bir tek ruhtan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam beşerin babası olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam da ruhların babası olmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde benim size göre durumum babanın çocuğuna göre durumu gibidir ve Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur buyurmuştur. Her cinsten ilk yaratılan şey ise o cinsten diğer canlıların ve bitkilerin yaratılması için bir kaynak teşkil eder. Ayet-i kerime devam ediyor. Ondan da o bir tek nefsin, yani Adem'in cinsinden yanında huzur bulsun diye eşini, yani Havva'yı yaratan odur. Allah Teala'nın Havva'yı Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiklerinden birinden yarattığına dair rivayete göre Havva'nın Adem Aleyhisselam'ın cinsinden değil cesedinden yaratıldığı da söylenmiştir. Fakat birinci görüş daha uygundur. Çünkü ayette belirtilen eşin yaratılmasındaki gayenin gerçekleşmesi için cinsiyet kendisinden bir parça olmasından daha tesirlidir. Bu gaye ise ilk nefis olan Adem Aleyhisselam'ın zevcesi ile ünsiyet edip gerçekleşecek olan izdivac ile hakiki huzura kavuşmasıdır. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Başlangıçta eşi hafif bir yük yüklendi. Annesi onu bir müddet taşıdı. Önceden yaptığı gibi oturdu, kalktı, aldı, bıraktı ve onu taşımak hususunda sıkıntı çekmedi. Ancak hamileliği ağırlaşınca Adem ve Havva aleyhisselam başlarına gelen ve daha önce tanımadıkları bu durum karşısında heyecana kapıldılar. Kendilerine eli ayağı düzgün, salih bir evlat nasip etmesi için Rablerine, yani işlerinin gerçek sahibi olan Allah'a yalvarıp karşılığında şükreden kullar olacaklarını vaat ettiler ve dediler ki andolsun bize iyi bir çocuk verirsen, yani bize azaları düzgün ve salih bir çocuk bağışlarsan bu büyük nimete karşılık muhakkak biz şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Adem ve Havva'nın bu şekilde dua etmelerine sebep şudur. Adem Aleyhisselam zürriyetinden misak alındığı sırada onlardan bir kısmının azası düzgün, bir kısmının değil. Bir kısmının takva sahibi, diğer bir kısmının ise günahkar olduğunu gördü. Bu yüzden sahip olacakları bu çocuğun azaları düzgün, kusursuz ve günahtan uzak olmasını istediler. Allah da onlara öyle bir çocuk verince buna karşılık şükrettiler. Çünkü onlar bunu kendilerinden değil Allah'tan biliyorlardı. Denildiğine göre Havva validesi

temiz, her batında biri erkek, diğeri kız olmak üzere iki çocuk doğururdu. Bundan sonra Allah Teala insanları kınamaya başladı ve şöyle buyurdu. 190. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan insanlar Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden beridir ve yücedir. Ayet-i Kerime'de geçen fakat Allah onlara iyi bir çocuk verince, yani Hazreti Adem ve Havva'nın ana baba olacak yaşa gelmiş müşrik evlatlarına azaları düzgün iyi bir çocuk verilince, bu müşrik anne ve baba çocuklarına Abdülüzza gibi isimler vererek ve bu nimete şükür olarak da putlara secde ederek kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Bu konuda en açık izah Ebu Suud Efendi'ye aittir diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor. Çünkü o tefsirinde şöyle der. Fakat Allah onlara iyi bir çocuk verince, yani Hak Teala Adem ve Havva'ya istediklerine binaen çocuk ve ondan da torunlar verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında, yani onların evlatları kendilerine verilen çocukları Allah'a ortak koştular. Ayet-i Kerime devam ediyor. Fakat Allah onların ortak koştukları şeylerden, yani çocuklarına putlarının kulu diye isim vererek şirk koşmalarından yücedir, beridir, paktır. Ayette zikredilenlerden maksat Hazreti Adem ve Havva olsaydı, fiilin ikil yani tesniye olarak gelmesi gerekirdi diyor müellifimiz, ki böyle değildir. Hazreti Adem ve Havva değildir şirk koşan, onların neslinden olan müşriklerdir demek istiyor müellifimiz. Ve ardından gelen Araf suresinin 191. ayeti konuya şöyle devam ediyor. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kendileri yani putlar, yaratıldığı halde hiçbir şeyi yaratamayan, yani hiçbir şeyi yaratmaya asla güç yetiremeyen varlıkları Allah Teala'ya ortak mı koşuyorlar? Hakiki mabudun özelliklerinden biri de kullarının yaratanı olmasıdır. Ayette putlar için akıllılara ait zamirlerin kullanılması, kafirlerin putlar hakkında akıllılar hakkında düşündükleri şeyi düşünmelerinden ileri gelmektedir. Zira onlar putları insan şeklinde yaparlardı. Putlarının yaratıcı olmadıkları belirtildikten sonra bir de yaratılmışlıkla nitelenmeleri, haklarında müşriklerin düşündüklerinin tam aksine bir takım vasıflara sahip olduklarını açıklamak içindir. Ve 192. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki putlar ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine bir yardımları olur. Ayette halbuki putlar kendilerine tapanların başına zor bir durum gelince ne onlara bir yardım edebilirler, yani onlara hiçbir yardımda bulunamazlar, onlara ne bir fayda sağlayabilirler, ne de onlardan bir zararı giderebilirler, ne de kendilerine bir yardımları olur. Bizzat kendilerine de bir yardımları dokunmaz, başlarına gelen hadiseleri defetmeye güç yetiremezler. Nitekim kendilerini kırmak isteyen veya üzerlerine pislik atmaya yeltenen kimselere bu putlar asla mani olamazlar. Haddadi der ki, müşrikler putların ağızlarına güzel koku ve bal sürerlerdi. Sinekler de onların üzerine toplanırdı da putlar onları kovmaya muktedir olamazdı. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 193. ayeti kerimeye.
Bismillahirrahmanirrahim. Onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sükût etseniz de sizin için birdir. Ey müşrikler! Doğru yolu göstermeleri, yani sizi gayelerinizi elde etmeyi sağlayacak şeylere iletmeleri için onlara dua etseniz, istediğiniz hususunda size karşılık vermezler. Size Allah Teala'nın icabet edip karşılık verdiği gibi icabette bulunamazlar. Ey müşrikler! Onlara, yani putlara dua etseniz de, sükût etseniz de sizin için birdir. İstediklerinizi putlara ifade etmenizle bir şey söylemeyip susmanız arasında bir fark yoktur. Çünkü her iki durumda da taştan oldukları için onların hallerinde bir değişiklik olmayacağı gibi sizin durumunuzda da bir değişme olmayacaktır. Ve 194. ayeti kerimede şöyle buyrulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kafirler! Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkında iddianızda sadık iseniz, doğru iseniz, onları çağırın da size cevap versinler. Müfessirimiz diyor ki, Allah'tan başka taptıklarınız, yani siz yalvarıp da kendilerine ibadet ettiğiniz putlar ve tanrı diye isimlendirdikleriniz de sizler gibi kullardır. Allah'ın mülkü olmak, onun emrine amade bulunmak ve herhangi bir faydayı celp ya da bir zararı def etmekten aciz olmak bakımından sizinle onlar aynıdırlar. Yine Haddadi'nin belirttiği üzere, müşrikler putlarını insan şeklinde tasvir ettiklerinden dolayı Allah Teala onları kullar diye isimlendirmiştir. Putların sizin yapmaktan aciz kaldığınız şeylere muktedir oldukları iddianızda doğru iseniz, bir fayda temin etmek ve bir zorluğu gidermek hususunda onlara dua edin de size karşılık versinler. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala'nın bu tekliflerini ihtiva eden ayetler şunu ortaya koyuyor ki, bu putlar ne işitirler, ne görürler, ne bilirler, ne de konuşurlar. Hepsinden aciz durumda olan bu taştan varlıkların ne kadar aciz olduklarını Rabbimiz Teala ayet be ayet müşriklere bildiriyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aracılığıyla. Efendim, ayeti kerimeler devam ediyor. Rabbimiz Teala bu putların acziyetini birer birer müşriklerin yüzlerine vuruyor. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresinin 195. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların, yani putların yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri mi var? Neleri var? De ki, ortaklarınızı çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın. Müfessirimiz diyor ki, onların ifadesi, yani putların, yürüyecek ayakları mı var ki size karşılık vermeleri mümkün olsun? Halbuki cismani heykellerin icabet edebilmeleri için hayat, hareket ve idrak güçlerinin olması gerekir. Bu güçlerden herhangi bir şeye sahip olmayan katı cisimler bir fiil yapma yeteneğinden tamamen uzaktırlar. Ayakların yürümekle vasfedilmesi, reddedilen şeyin ayaklar değil, yürüme vasfı olduğunu belirtmek içindir. Yoksa tutacak elleri mi var? Yani onların almak istedikleri şeyleri tutup alacakları elleri mi var? Yoksa görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Ayette önce yürüme zikredilmiştir. Çünkü yürüme
kendilerine ait bir durumdur. Tutmak ise başkalarıyla ilgili bir haldir. Görmek ve işitmek de başkalarıyla ilgili bir durumdur. Buna rağmen tutmanın onlardan önce zikredilmesi, eller ile ayaklar arasındaki ilişkiyi gözetmek bakımındandır. Gözlerin kulaklardan önce zikredilmesi ise, gözlerin kulaklardan daha meşhur, bariz ve etkili bir uzuv olmasındandır. Kafirler, ilahlarımızın sana bir kötülük yapmasından korkuyoruz diyerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi putlarıyla korkutmak isterlerdi. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurdu. De ki, ey müşrikler, ortaklarınızı çağırın. Bana düşmanlık konusunda onlardan yardım isteyin. Sonra bana tuzak kurun. Siz ve putlarınız bana gücünüzün yettiği bütün tuzakları kurun ve bana göz bile açtırmayın. Bir an bile mühlet vermeyin. Çünkü ben Allah'ın dostluğuna ve korumasına güvenimden dolayı size asla aldırış etmiyorum. Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. Eğer iki cihanda bana düşmanlık etseler, korkum yoktur, koruyucum sen oldukça. Değerli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Araf suresinin 196. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını görüp gözetir. Şüphesiz benim velim, kitabı indiren Allah'tır. Bu ayet önceki ayetin üslubundan açıkça anlaşıldığı üzere müşriklere ve onların putlarına aldırış etmemenin sebebini ortaya koymaktadır. Veli burada yardımcı ve koruyucu manasınadır. Ayetin manası şöyledir. Bana yardım edip beni korumayı üzerine alan, Kur'an'ı bana indirerek ve vahyederek ikramda bulunan Allah'tır. Kitabın vahyedilmesi ise kesinlikle peygamber olmayı gerektirir. Ve sözlerine devam etmesi isteniyor sevgili peygamberimizden. Onun şöyle demesi isteniyor. O, yani Allah, salih kullarını görüp gözetir. Yani Allah'ın adetlerinden biri de peygamberlerinden başka salih kullarına da yardım etmek, korumak ve onları asla yardımsız bırakmamaktır. Değerli dinleyenlerim, bu ifadelerden sonra Rabbimiz Teala Araf suresinin 197. ayet-i kerimesinde bize ifade buyurduğu hususlara şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Denilmek isteniyor ki, ey puta tapanlar, onun dışında, yani Allah Teala'yı bırakarak taptıklarınızın hiçbir konuda ne size yardıma güçleri yeter ne de başlarına bir sıkıntı geldiğinde kendilerine yardım edebilirler. Bu ayetin muhtevası daha önce puta tapanları kınamak için zikredilmişti. Burada ise putlara ve onlara kulluk edenlere aldırış etmemenin sebeplerini tamamlamak üzere zikredilmiştir. Bu sebeple herhangi bir tekrar söz konusu değildir. Ve yine Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor 198. son ayeti kerimemizde. Bismillahirrahmanirrahim. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler ve onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. Ayet-i kerimeye şöyle başlıyor müfessirimiz. Doğru yolu göstermeleri, yani tuzak kurmak ve diğer hususlarda maksatlarınıza erişmek için onlara, yani putlara dua etseniz, yardım etmek bir tarafa, duanızı bile işitmezler. Müfessirimiz diyor ki, yaratılmış olmalarına rağmen peygamberlerin ve velilerin ruhaniyetlerine yönelmek bunun aksinedir.
Çünkü onlardan istimdat, yardım talebinde bulunmak, onlarla tevessül, yani onları vesile kılarak Allah'tan dilekte bulunmak ve onlara intisap etmek, onların hakkın mazharları, nurlarının tecelligahları, kemalatının aynaları, zahir ve batın bütün hususlarda Allah Teala'nın huzurunda şefaatçi olmalarından dolayıdır. Bunun böyle olmasında pek çok hikmetler vardır. Bu asla şirk değildir. Bilakis tevhidin ta kendisidir. Nurları bizzat doğdukları yerlerden algılamak ve sırları yazılı oldukları kendi sayfalarından keşfetmektir. Sahip der ki, öldü diye gönül ehlinin yardımından ümidini kesme. Gönül ehlinin uykusu, yani ölümü aynen uyanıklık gibidir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Onları sana bakar görürsün. Buradaki görme baş gözüyle görmedir. Hitap müşriklerin her birinedir. Yani ey gören kimse, gözünle bakınca putların sana doğru bakan kimselere benzediğini görürsün. Müşrikler nitekim putlarına parlak ve ışık saçan cevherlerden gözler taktıkları ve onları baktığı şeye doğru göz bebeğini çeviren kişi gibi şekillendirdikleri için onların seni gördüğü hayaline kapılırsın. Oysa onlar görmezler. Halbuki onlar görmeye güç yetiremezler. Önceki ayetlerde putların işitmekten aciz oldukları belirtildikten sonra bu ayette görmekten de aciz oldukları ifade edilmiştir. Onları sana bakar görürsün ifadesinde hitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olduğu da söylenmiştir. Buna göre mana, ey Habibim, müşriklerin sana baş gözleriyle baktıklarını görürsün. Fakat onlar basiretleriyle seni göremez, seni olduğun gibi fark edemezler. Hakikatte onlar senden uzaktırlar. Ancak tevhide gelir ve peygamberliğini tasdik ederlerse o zaman başka. Zikredilir ki Süleyman aleyhisselamın yüzüğünün birinci satırında Bismillahirrahmanirrahim, ikinci satırında La ilahe illallah ve üçüncü satırında Muhammedur Resulullah yazılıydı. Cebrail aleyhisselam bu yüzüğü Süleyman aleyhisselamın parmağına takınca orada bulunanlar onu göremez oldular ve yalvarıp yakarmaya başladılar. Bunun üzerine onlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin dedi. Onlar da bu sözü söyleyince onu görmeye başladılar. Bunun sırrı şudur. Süleyman aleyhisselam bu yüzüğü parmağına takınca kendisini bir mehabet, büyüklük kapladı ve arkadaşlarının gözünden kayboldu. Arkadaşları da kelime-i tevhidle meşgul olunca onu bu haliyle görmeye güç ve istidat kazandılar. Hikaye edilir ki Sultan Mahmud Gazi, Rabbani Şeyh Ebul Hasan Harakani Kuddise Sirruhu ziyarete vardı. Bir müddet oturduktan sonra şeyhe Bayezid-i Bistami hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Şeyh Harakani, o öyle bir adamdır ki onu gören hidayete ve apaçık bir saadete erer diye cevap verdi. Sultan Mahmud, bu nasıl mümkün olabilir? Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü halde ebedi saadete ulaşamadı ve şekavetten kurtulamadı diye itirazda bulundu. Buna karşılık Ebul Hasan Hazretleri şöyle cevap verdi. Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmedi. O sadece Ebu Talib'in yetimi Abdullah'ın oğlu Muhammed'i gördü. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görseydi şekavetten kurtulur, saadete nail olurdu. Sonra şöyle devam etti.
Bunun delili şu ayettir. Onları sana bakar görürsün, oysa onlar görmezler. Baş gözüyle bakmak bu saadete ulaşmak için yetmez. Bilakis bunun için sır ve kalp gözüyle bakmak gerekir. İşte Bayezid'i kim bu gözle görürse saadete erer dedi. Bir beyit aktarıyor bize Mursevi Hazretleri. Senin yüzünü görmem için bir başka göz gerek bana. Zira sahip olduğum bu göz senin cemalini görmeye layık değil. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Beni görene ne mutlu, beni göreni görene ne mutlu, beni göreni, göreni görene de ne mutlu. Bu hadis-i şerifi İmam Ahmed bin Hanbel, Müsned adlı eserinde zikrediyor aziz dinleyenlerim. Bu hadisin Kâşifî'nin Er-Risâletül Âliye adlı eserinde geçtiği de müfessirimiz tarafından bildirilmektedir. Mesnevi diyor ki, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ne mutlu benim yüzümü gören kişiyi görene, bir mumdan yanmış olan çerağı gören, o mumu görmüştür. Bunun gibi o mumdan yakılan yüzüncü muma kadar, hep o ilk mumun nuru intikal etse, sonuncu mumu görmek, hepsinin aslı olan ilk mumu görmektir. O nuru ister son çerağdan al, ister ilk çerağdan, hiç farkı yoktur. Müfessirimiz diyor ki, buradan anlaşılmaktadır ki, evliyayı da ancak basiret gözüyle görmek fayda verir. Ve devam ediyor. Sonra görmek, yani rü'yet, uyanıklık ve uyku hallerini de şamildir. Bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gören gerçekten görmüştür hadisini beni mutlak olarak, yani ister uyanıkken ister uykuda gören muhakkak hak Resulü gerçek peygamberi görmüştür şeklinde izah etmişlerdir. Bazıları ise bu hadisi beni uykuda gören doğru bir rüya, yani rüyayı sadıka görmüştür. Şeytanın oyuncağı olan rüya değil diye yorumlamışlardır. Şeyh-i Ekmel El-Meşarik şerhinde şöyle demiştir. Gerçek rüya bu işle görevlendirilen meleğin gösterdiği rüyadır. Çünkü Allah Teala rüya için hikmetli şeyler söyleyen ve darb-ı meseller getiren bir melek görevlendirmiştir. Allah Teala bu meleği levh-i mahfuzdaki Adem oğullarının hikayelerine muttali kılmıştır. O oradan bu kıssaları alır ve her bir kıssaya uygun bir misal bulur. Kişi uyuduğu zaman uygun bulduğu şeyleri hikmetli bir tarzda ya bir müjde veya bir korku yahut da bir ayıplama şeklinde o kişiye gösterir. Böylece bu gibi kimselerin bütün işlerinde daha dikkatli ve temkinli olmaları sağlanmış olur. Bilesin ki hak ile batılın birbirine karışmaması için bütün peygamberler uyku ve uyanıklık halinde şeytanın kendi suretlerine girmesinden korunmuşlardır. Müfessirimiz burada kendisinden söz ediyor ve fakir Bursevi der ki, ilim ve irfanıyla asrında tek olan şeyhimden işittiğime göre şeytan her asrın kutbi vücudu gibi evliya-i kiramın kamillerinin suretine de giremez. Çünkü o hidayetin tam olarak mazharıdır. Sırrına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sırrı sirayet etmiştir. Akıllıya gereken boş sözleri terk etmek, sözle ve halle itirazı bırakmak, büyüklerin ulaştığı mertebelere ulaşıp izzet ve yücelik sahasından uzak düşmüş şeytanın tuzağından kurtulana kadar Allah'ın emirlerine
tam bir teslimiyet göstermektir. Allah'ın takdirinde varsa hidayete erdikten sonra insanları hidayete erdirmektir. Ve müfessirimiz şu dua ile sözlerini tamamlıyor. Allah'ım, bize hakkı görmeyi nasip et. Bize eşyanın hakikatini göster ve bizi yasakladığın şeylerden ve boş işlerle uğraşmaktan kurtar. Şüphesiz sen kullarından her sınıf için çok cömertsin. Başlangıç senden ve dönüş de ancak sanadır. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun rahmetine, merhametine, selametine emanet ediyoruz sizleri. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi her daim üzerinizde kaim olsun efendim.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah iman ahlakı hususunda sizlere bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize üsve-i hasene, yani en muhteşem, en şahane örnek. Onun zamanı asr-ı saadet, yani saadet devri. O saadete eren ve onun sohbetinde yetişen, Efendimiz'e Kur'an'ın nazil oluşuna ve İslam'ın vaaz edilişine adım adım şahitlik eden ashab-ı kiram ise bizim için en güzel örnek, en güzel nesil, kıyamete kadar gelecek asırlara numune en hayırlı toplumdur. Cenab-ı Hak ideal toplum olarak bize ashabı gösteriyor ve onlar gibi olmamızı arzu ediyor. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Tevbe suresi. Kıymeti dinleyenler, Rabbimizin rızasına erişmek ve iki dünyada saadete kavuşmak için Peygamberimize tabi olmamız ve ashabın izinden gitmemiz yegane yol. O halde Peygamberimizin ashabını tanımamız bizim için zaruri. Rabbimiz onları bize nasıl tanıtıyorsa, bilhassa o hasletlerini talim ve tatbik etmemizi elzem kılmıştır. Fetih suresinin son ayet-i kerimesi, Peygamberimizin yanındaki ashabı tarif ederken, ferdi ve içtimai hayattan en mühim esasları bize bildirir. Bu ayet-i celileyi tefsiri mahiyetinde safha safha okuyalım. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çok çetindir. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün yanında olanların ilk vasfı olarak küffara karşı şiddetlidirler hükmünü vermekte. Bu tavır imanın bir zaruretidir. Çünkü kalbinde en zayıf vaziyette iman bulunan bir müminin dahi Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir kötülüğe karşı buğz etmesi lazımdır. İmanın alameti layıkına muhabbet ve müstahakına nefrettir. Ashab bu hususta çok büyük imtihanlardan geçmiştir. Onlar kan asabiyetinin çok olduğu bir devirde Allah için sevmek, Allah için buğz etmek hakikatinin sırrına erdiler. İnansız olan anne babalarına yahut kalabalık kabilelerine değil, Allah Resulüne tabi oldular. Kimsesiz olanlar işkencelere maruz bırakıldılar. Bilaller ve Habbablar yakıcı güneşin ve ağır taşların altında ezildiler. Fakat imanlarından taviz vermediler. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi niceleri can verdiler, vazgeçmediler. Tevhidi muhafaza ettiler. Mekke devri işte bu sağlam ve tavizsiz iman terbiyesi oldu. O devrede az sayıda fakat çok metin ve müstesna sahabiler yetişti. İslam'ın ilk toplumunun sapasağlam temelleri bu tavizsiz çile devrinde atılmıştı. Tevhid tarihinde de her türlü çile karşısında imandan taviz vermeyen büyük kahramanlar vardır. Cenab-ı Hak bunları da bize misal olarak vermektedir. Firavun, Hazreti Musa'nın mucizelerine karşı koymaları için
ülkesindeki en mahir sihirbazları toplamış, onlara Musa aleyhisselama galip gelmeleri halinde hazinelerini vaat etmişti. Tayin edilen gün geldi. Hazreti Musa'nın asası ejderhaya döndü ve sihirbazların bütün sihir malzemelerini yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar, bunun kendi sanatları gibi bir sihir değil, Allah katında bir mucize olduğunu idrak ettiler ve derhal secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Araf suresi 121. Firavun bu manzara karşısında adeta kudurdu. Kanlı tehditler savurmaya başladı, fakat sihirbazlar kavuştukları imanı kaybetmemek için Firavun'un tehditlerine asla mağlup olmadılar. Kolları ve ayakları kesile kesile işkencelerle katledildiklerini bildikleri halde, "Ey Firavun, neye hükmedersen hükmet, senin hükmün ancak bu dünyada geçer," dediler. Taha suresi 72. O kan deryasında metanetlerini kaybetmemek için de Cenab-ı Hakk'a el açtılar. "Rabbimiz, bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al." Araf suresi 126. İmanı kaybetmeme heyecanı onları öyle sarmıştı ki, "Ya Rabbi,

itminan halini yitirmemek için ateş çukurlarına atılmaya razı oldular. Habib-i Neccar ise kavminin hidayeti için çırpınırken şehit edildi. O anda Rabbinin nimetlerini görünce kavmine gazap etmedi, merhamet etti. Keşke kavmim Rabbimin bana nasıl sonsuz ikramlarda bulunduğunu bilselerdi de onlar da hidayet nimetinden mahrum kalmasalardı. Onlar da Allah yolunda seve seve can vermeye koşsalardı dedi. Yasin Suresi. Bugün de bir Müslüman İslam'ı zedelemek isteyenlere karşı, İslam'a ve Allah'ın dinine yapılmak istenen tecavüzlere karşı tavizsiz bir imana sahip olmalıdır. Gönlünde küffara karşı zerre kadar muhabbet, hürmet ve takdir hissi bulunmamalıdır. Ehli küfrün Müslümanların arasına yaydığı batıl fikir ve fasıt modalara da asla muhabbet beslememelidir. Ashabın ikinci hasreti merhamet tesanüdü. Onlar kendi aralarında merhametlidirler. Demek ki Müslümanlar arasında ruhani bir doku olmalıdır. Bir tesanüt olmamalıdır. Her mümin kardeşine zimmetmelidir. Ashab-ı kiram Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem birbirine kardeş eylemişti. Ensar muhacirlere evlerini açmış, mallarını onlarla bölüşmeye can atmışlardı. Muhacirler de müstahni kalarak ancak emek vermek mukabilinde kabul etmişlerdi. Biri vermek istiyor, diğeri müstahni. Ne büyük bir ahlak zarafeti. Peygamberin yanında olanlardan Cenab-ı Hak güzel bir kulluk dayanışması arz ediyor. Bu da ancak gönüllerde kök salmış merhamet ile taalluk eder. Rabbimiz bize zatını en çok Rahman ve Rahim esmasıyla bildiriyor. Bize rahmet telkin ediyor. Peygamberimiz alemlere rahmet, Nebi-i Rahme yani rahmet peygamberi. Ayet-i kerimede Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Rauf ve Rahim vasıflarıyla tavsif edilmiştir. Andolsun ki size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe Suresi. Rahman ve Rahim Rabbimizin kulları ve alemlere rahmet peygamberin ümmeti de rahmet insanı olmalı. Bir Müslüman yüreğinden merhamet taşıran bir merhamet insanı olmalı. Merhamet bir müminin farikasıdır. Müminliğini tescilin bir alameti farikasıdır. İman kalpte öyle yerleşecek ki mümin kardeşlerine karşı çok merhametli, çok düşkün olacak. İmandan nasipsizlere karşı da tavrı çok net olacak. Nitekim Tebbet suresi müstahakkına nefretin yani Allah'ın sevmediklerine buğzun en müşahhas bir talim ve telkinidir. Bu talim çok mühimdir. Zira müstahakkına nefret olmazsa layıkına muhabbet zedelenmiş olur. Bu vasıflar yani mümine merhamet ve kafirlere karşı tavır Müslümanlarda sağlam bir haslet olduğu demlerde kıtalar hidayetle kucaklaştı, muazzam zaferler yaşandı. Merhamet toplumu muhafaza eden bir ağ gibiydi. Öyle ki bu merhametin gayrimüslimlere de istifade halindeydi. Endülüs yıkıldığında oradan kovulan Yahudileri Barbaros gemilerle kurtardı ve Osmanlı'ya getirdi. Fakat bu hasletler zaafa uğradığında ise koca Endülüs medeniyeti tarihten silindi. Müslümanlar zaafa uğrayıp ağır imtihanlara düçar oldular. Endülüs hakikaten bu yükseliş ve çöküş çarpıcı bir misaldir. Fethedilirken Tarık bin Ziyad'ın elbiseleri yamalı 7 bin kişilik ordusu 95 bin kişilik İspanya ordusunu bertaraf etti. Endülüs'te ilk 3 asır istikamet çizgisinde muvaffakiyetlere geçti. Daha sonra Müslümanlar aşiretlere bölündü, kardeşlik koptu. Müstahakkına nefret zaafa uğradı. Kafirlere muhabbet beslenmeye başlandı. Müslüman aşiretler birbirlerine karşı düşmanlık

Allah'la ittifak ettiler. Sonunda ilahi gayz ve kahır tecelli etti, nimet elden gitti. Öyle ki İspanya Kralı Ferdinand ve karısı yarımadadaki Müslümanları Hristiyan olmaya zorladı. Sureta Hristiyan olanların nesilleri de hakikaten Hristiyan olup gitti. Hristiyan olmadıkları için Endülüs'ten kovulan Müslümanlar kellebaşı korsanlara satıldı. Onları Kuzey Afrika'ya götürmek üzere gemilere dolduran korsanlar Müslümanların büyük bir kısmını Akdeniz'e boşalttı. Endülüs yıkılırken Beni Ahmer Devleti'nin son hükümdarı Muhammed Ebu Abdullah düşmanlara teslim ettiği memleketinden annesiyle birlikte uzaklaşırken son kez Granada'ya baktı. Alevler içinde yanan bu inci gibi İslam yurdunu seyrederken iç çekerek hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu hali gören annesi oğlu Ebu Abdullah'a şu acı hakikatleri söyledi. Ağla ey oğul, ağla. Erkekler gibi muhafaza edemediğin şu mübarek yurdun için şimdi kadınlar gibi ağla. Bir yanda Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın zaferi, diğer tarafta Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın hazin akıbeti. Ashab-ı kiram aşk ile yaşanan bir iman ahlakına sahipti. Kardeşleriyle merhamet tesanüdü içindeydi. Ardından ashabın üçüncü vasfı, namaz. Onları rükûya vararken, secde ederken görürsün. Ferdi ibadetlerin zirvesi namazdır. İlk farz olan ibadettir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaki ashabın manzarası, onların en güzel tarifi ve ifadesi, bu ibadeti kalp ve beden ahengi halinde ifa edebilmeleri olmuştur. Onlar bu namazı cemaatle ifa ederler. Cemaat halinde muntazaman saflarla eda edilen namaz ne güzel bir içtimai ahenk manzarasıdır. Orada cemaat birbirinin halini, sevinç ve ızdıraplarını simalarından anlar ve kardeşliğin en güzel zirvesini yaşarlar. Bilhassa rükû ve secde Allah-u Teala'nın karşısında boyun eğmenin, hiçliğin, idrakin, tereddütsüz itaatin en güzel ifadesidir. İslam düşmanlarına şiddetli olan müminler kendi aralarında merhametli oldukları gibi Allah-u Teala'nın huzurunda da kemali edep ve tazim içindedirler. Onları rükû ve secde halinde görürsün. Onların bu rükû ve secde halleri bir ruhaniyet tevzi eder. İşte bu bir vecd ile bin secde edebilmenin gönül manzarasıdır. Farz namazların haricinde de mümin peygamberi gibi her fırsatta namazla Rabbinin huzuruna koşar. Teheccüd, kuşluk, evvabin gibi mutat vakitleri namazla zinetlendirir. Hacet, istihare, şükür, abdest, tehiyyatül mescid, husuf ve kusuf gibi her vesileyle namaz kılar. Namaz ile Rabbinden yardım ister, namaz ile Rabbi ile konuşur, namaz ile miraca yol alır. Zira Rabbimiz secde et ve yaklaş Alak suresi 19'da buyurmuştur. Müminlerin imanı namaz ile, namazda okuduğu Kur'an ile, secdeler, kıyamlar ve rükûlar ile kuvvetlenir. Öyle bir namaz ki ruhaniyet tevzi eder. Gönlü itmiana kavuşturur. Ruhun açlığı ilk bertaraf edecek olan Cenab-ı Hakk'a yapılan samimi secdelerdir. Bu müminin fahşa ve münkerden, her türlü kötülüklerden korur. Sanki muhkem bir kale içinde her çeşit düşmandan, haramlardan ve kerahatlerden muhafaza edilen bir hale mazhar olur. Dolayısıyla müminlerin namazlarında da bütün hayatlarında da dua ve niyaz hali vardır. Kulluğun duası ve yalvarışı olmayan kullara Cenab-ı Hakk'ın kıyamet vermeyeceğini anlar, çok iyi idrak eder. Allah-u Teala'dan fazilet, lütuf ve rıza isterler. Peygamberimiz ve ashabının bütün gayretlerinin özü Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Onun rızası en büyük lütuftur. Bu lütfa eriştirici vesileler olarak daima
faziletleri isterler. Çünkü Allah-u Teala'nın rızasına erişmek için ondan razı olmak gerektiği şuurundadırlar. Çünkü takdir Allah'ındır. Kadere iman ve takdire karşı gönül hoşnutluğu içinde yaşarlar. Ashab-ı kiram imanı muhafaza, Cenab-ı Hakk'a kulluk ve Allah Resulü'nün yanında olabilmek uğrunda nice imtihanlarla, çile ve ızdıraplarla karşılaşmışlar ve daima her emre işittik ve itaat ettik demişlerdir. Ömer bin Abdülaziz bu teslimiyet halini ne güzel hülasa eder. Beni hayatta en çok sevindiren mukadderatımdır. Başıma gelen her hali Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olması için bir gönül hoşluğu ile karşılayabilmemdir buyuruyor. İşte bu. Namaz kazandıkları ruhaniyetin getirdiği bir hal ile hayatın bütün met cezirlerine, iniş çıkışlarına gönül hoşluğu içinde severek sabır ve tahammül gösterebilmesidir. Kıymetli dinleyenler, mümin takdire razı yaşamalıdır. Çünkü gaybı bilmez. Nefsine hoş gelmeyen şeylerde kendisi için hayırlar saklı olabileceği hikmetine mudriktir. Sahabeye zenginlik nasip olmuşsa onun icaplarını yerine getirir. İhtiyacın fazlasını infak eder. Malı kendisine emanet ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanmanın malzemesi olarak görür. Bu bakımdan israf ve cimrilik onların hiç tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın bu beden mülkünün zeval bulup esas hayatın ahiret hayatı olduğunu şuuru ve idraki içindeydiler. Eğer bir sahabinin nasibine fakirlik düşmüşse sabır, kanaat ve istigna ile yaşardı. Darlıkta da infak heyecanını yaşamak için dağlardan odun toplar, satar ve Allah Resulü'nün önüne koyarak infak ederdi. Çorbasına bir taz fazla su koyar ama komşusunun haline bigane kalmazdı. Hasta ise sabreder, asla isyan etmezdi. Sağlam ise şükreder, enerjisini Allah yolunda bütün büsatiyle sarf ederdi. Hayatın her şartında, met ve cezirlerde, iniş ve çıkışlarda rıza-i bariden dışarı hiç savrulmazdı. Bugün çok rastlanan manevi rahatsızlıklar sahabe hasrında neredeyse meçhuldür. Halbuki onların başına ne ağır imtihanlar ve ne büyük sıkıntılar gelmiştir. Fakat onlar ne depresyona girmiş ne de bunalım geçirmiştir. Çünkü onlar Allah-u Teala'dan razı olmayı tahsil ettiler. Onlar Allah Resulü'nün ashabı olmanın sevinci içinde ve onun en ufak bir arzusunu yerine getirebilmenin heyecanı içinde yaşadılar. Onların tek endişesi ahirette de Allah Resulü ile beraber olabilmekti. Onların düsturu Efendimizin şu hadisiydi: kişi sevdiği ile beraberdir. İdrak etmişlerdi ki dünyada kimi daha çok seviyorsak ahirette de onunla beraber olacağız. Ahirette de Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve komşusu olabilecek miyiz endişesiyle salih amellere, faziletlere ve hayrata koştular. Onlar salih amellerde keyfiyeti aradılar. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede daha çok amel değil, daha güzel amel buyurmuştur. Takva ve huşu ile eda edilen keyfiyetle salih ameller mümine de keyfiyet kazandırır. Öyle ki siret surete yansır. Kalpteki huşu simada nura akseder. Nişanları secde iziydi. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların vasıflarındandır. Siret yani iş dünyadaki ve yaşayıştaki istikamet, ruhaniyet, feyiz, istigrak ve kalp huzuru surete akseder. Böylece müminin simasına nuraniyet yansır. Bir gül goncasına bakınca içimize sevinç ve huzur dolar. Bir müminin siması bundan daha ziyade huzur ve sürur tevzi etmelidir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin yanındaki müminlerin ferdi hususiyetlerini bu şekilde saydıktan sonra
İncil'de de yer almış olan bir teşbih ile onların içtimai hasletlerini anlatır. Bir ekin gibi. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirecek, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. İçtimai ibadetlerin zirvesi hizmettir. Ferdi ibadetlerle ruhaniyeti kazanan, nefsindeki hoyratlıkları bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf ettiren, siretinde fazilet ve rızaya, suretinde de secde nuruna nail olan mümin artık irşad ehli olur. Güneş nasıl ısıtmamak ve aydınlatmamak nedir bilmezse, bir mümin de etrafına nur olur, hidayet çerağı olur. Tıpkı suyun tebehhür edip iyice arındıktan sonra yine rahmet yağmurları halinde yeryüzüne inmesi gibi. İman şahsiyetini ikmal edip ibadet hassasiyeti ve fazilet yarışında nefsini tezkiye edenler de kalplerinden rahmet taşıran bir mümin olurlar. İslam'ın gönül fethi vazifesini bu rahmet dolu derya gönüllüler üstlenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple en hususi alakasını hususi talebelerine tahsis etti. Suffe'ye emek verdi. İstidatlı gördüğü gençleri terbiye etti. Peygamberimiz huzurla irtihali dar-ı beka eyledikten sonra onun yetiştirdiği ashabı İslam'ın hidayet pınarlarını dünyaya taşırdı. Ta Çin'den Kayravan'a, Afrika'dan İstanbul'a o şanlı peygamberin nasipli talebeleri İslam'ın güler yüzünü temaşa ettirdiler. Ecdadımız Osmanlı'da aynı ideal üzerinde hayatiyetini devam ettirmenin gayreti içindeydi. Sayısız misallerden biri Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye şöyle dedi: "Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil, ilahi kelimatullah'tır. Cihadı terk etmeyerek ruhunu şad et." Sultan Murat da Kosova'yı fethe gitti ve zaferin kurbanı olarak orada şehit oldu. Son nefesinde şöyle diyordu: "İslam'ın muzafferiyeti benim şehit olmama bağlı ise şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz eylemiştim. Demek ki duam kabul buyuruldu. Allahu Teala'ya hamd ve sena olsun. Çünkü onlar hep Efendimizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerin düsturlarında ve istikametinde yetişmiş ve inkişaf etmişlerdi. Bu sebeple İmam Karafi, ben mükemmel yetiştirilmiş nesillerin maddi ve manevi muvaffakiyetleri Peygamberimizin risaleti ispat için tek başına delil ve hüccettir buyurmuştur. Ayet-i kerimede eğitim bir ekin yetiştirme faaliyeti olarak tasvir edilmiştir. İnsan tedrici olarak yavaş yavaş terbiye edilişiyle nebata benzer. Nitekim Meryem validemizin annesinin Beytül Makdis hizmetine nezretmesi üzerine Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Ali İmran suresi 37 buyurulmuştur. İçtimai hizmetler geleceğe atılan tohumlar mesabesindedir. Necip Fazıl ümitsizliğe kapılmadan nesil endişesi için gayret etmenin ehemmiyetini ne güzel ifade eder. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Bahçıvan tohumun ziyan olmamasına gayret etmelidir. Zira bir bahçıvan tarlasına dikkat etmezse o tohumlar tarla farelerinin ve tavukların midesinde kaybolur gider. Bahçıvan yetiştirdiği nebatın güneşine, suyuna ve onlara gelebilecek tecavüzlere karşı dikkatli olmalı, onları zayi etmemelidir. O tohum böylece filizlenir, kalınlaşır ve gövdesi üzerinde yükselir. Gövdesinin kalınlaşması talebenin manevi bünyesinin dahili ve harici düşmanlara karşı kuvvetlenmesini temsil eder. Çok zayıf bir filiz, hafif bir rüzgar yahut bir su akıntısıyla dahi ziyan olur. Fakat köklerini derinlere saldıkça, gövdesini de kalınlaştırdıkça o bitki muhkemleşir.
Bir müminin de imanı sağlam olmalı. Nefs, şeytan, tağut, kötü arkadaş ve benzeri bütün taarruzlara karşı mukavvetli ve metin olmalıdır. Nebatat aynı zamanda esnektir. Şiddetli rüzgarlar gibi musibetler gelir, başaklar boyunlarını eğerler. Yani müminler rıza gösterirler ve kulluğa devam ederler. Fakat bazı eğilmeyen çam gibi ağaçlar kırılır ve helak olurlar. Yetişmiş yeni nesiller küffarı öfkelendirir. Çünkü kafirler ahiret inancına düşmandır. Nefsani arzuları galebe halindedir. Sorgusuz sualsiz, zalimane ve nefsani bu cahiliye hayatı yaşamak isterler. Halbuki dindar, takvalı ve ihlaslı yetişen bir fert ona hakikatleri hatırlatacaktır. İslam davasına da geleceğe taşıyacak yeni nesillerdir. Azılı İslam düşmanları camilerdeki ihtiyarlarla fazla uğraşmaz. Fakat Kur'an kursundaki ve dini müesseselerdeki nurani ve temiz gençler onları rahatsız eder. Nitekim İslam tarihinde Reci ve Birri Maune faciaları İslam'ın ilk Kur'an talebelerine karşı girişilmiş suikastleriydi. Cenab-ı Hak bu düşmanları hatırlatarak tedbire davet etmiştir bizleri. Bir bahçıvan bahçesini çok sever. Toprağın karası ona zümrüt görünür. Güneşin harareti altında iki büklüm çalışmak ona en büyük zevktir. Hizmet faaliyetleri de ancak böyle bir muhabbet ile gerçekleştirilebilir. Muhabbet, fedakarlığın, fedakarlık da ilahi yardım ve muvaffakiyeti hasıl eder. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin suffesinde açlığını dindirmek için karnına taş üstüne taş bağlayarak ashabına muhabbetle Kur'an talim etti. Onlara kalbi selim kazandırdı. En güzel şekilde teskiye ve terbiye etti. Onlar da bu muhabbet ve fedakarlık karşısında dünyanın dört bir yanına aşk ile koştular. Gönül fethinin kumandanları oldular. Biz de unutmamalıyız ki evlatlarımızı en güzel şekilde Kur'an muhtevasında eğitmek en mühim vazifemizdir. Zira iki türlü miras vardır. Zahiri miras, batini miras. Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği şekilde mal mülkün varislere intikali zahiri miras. Batini miras ise kişinin ardında bıraktığı evlatlarına İslam karakter ve şahsiyetini, iman ve ahlakı miras bırakmasıdır. Eğer batini miras sağlam verilirse o evlatlar zahiri mirası da yerli yerinde kullanırlar. Fakat manevi eğitimden mahrum varislerin zahiri mirası nasıl kullanacağı meçhuldür. Belki de yanlış yolda kullanarak ebeveynlerine seyyiye-i cariye olurlar. Hikmet ehli bir zat şöyle diyor: şuna hayret edilir ki bir kul öldüğünde bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilir. Bu sebeple bir mümin miras hususunda iki şeye dikkat edecek. Birincisi helalden kazanacak, helalden yiyecek, ardında bıraktığı da helal olacak. İkincisi neslini de bu helal hassasiyetiyle yetiştirerek onlara takva şuurunu miras bırakacak. Bu sebeple derdimiz neslimiz olmalıdır. Hazreti İbrahim'in duası bu nesil derdini ne güzel ifade eder. Ya Rabbi, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Zira namaz ferdi ibadetlerin zirvesidir. Namaz düzgün ve huşulu ise bütün ibadetler düzgün olur. Kulu fahşadan ve münkerden, yani kötülüklerden de korur. Kur'an tahsiline ehemmiyet vermemiz zaruridir. Ayet-i kerime bütün bu gayretlerin uhrevi mükafatıyla hitama erer. Allah onlardan inanıp salih ameller ifa edenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi 29. Ne mutlu onlara. Ya bizim halimiz? Bu ayetin mesajlarını tek tek kendimizde arayalım. Biz ne kadar Allah Resulü'nün yanındayız? Onun yanındakilerin, yani ashabın vasıfları bizde ne kadar var?
akaidimiz ve inanç ahlakımız ne kadar kuvvetli. Kalbimiz, zihnimiz ve işlerimiz küfür fikriyatından, münkir neşriyatından, modasından, reklamından ve hayat tarzından ne kadar uzaktır. Kardeşlerimize karşı merhametimiz ne alemde. İşte yurdumuza gelmiş yanı başımızda nice muhacirler, biz ne kadar ensar olabiliyoruz? Namazımız bize bir ruhaniyet veriyor mu? Namazın asaletini ihlaslı bir şekilde taşıyabiliyor muyuz? Kalbimizde ne kadar huşu var? Simamıza ne kadar aksedebiliyor? Fazilet yarışında ne vaziyetteyiz? Allah-u Teala'dan razı olma kıvamında kendimize kaç puan veririz? Dua halinde yaşayabiliyor muyuz? Dini, imani ve Kur'ani hizmetlerde aşkımız, muhabbetimiz ve fedakarlığımız hangi nispette? Kendimizi ve neslimizi rahmet peygamberi efendimizin ümmeti olan bir rahmet insanı olarak yetiştirmekte ne kadar arzulu ve gayretliyiz? Bu soruların cevaplarını düşünmeye gayret edelim inşallah. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlı.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Efendim, malumunuz bazı konular çok ilgi çektiği için, biraz da merak uyandırdığı için üzerinde çokça konuşuluyor. Ama bazen o kadar çok konuşuluyor ki o konunun altında yatan en önemli meseleyi ıskalıyoruz. İnşallah bugünkü programımızda da daha evvelki programlarda olduğu gibi herkesin kolaylıkla anlayabileceği ve güvenilir kaynaklardan doğru bilgiyi ve altında yatan gerçekleri sizinle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Doğru ve düzgün şekilde sizinle paylaşabilirim. Şimdi konumuza geçelim. Lütfen düşünelim. Uzun zamandır yağmurun yağmadığı bir zamandasınız. Öyle 3-5 gün değil, aylarca, hatta seneden fazla bir damla yağmur yok. Toprak kurumuş, yağmur olmadığı için ürün de yok. Öyle markete gittiniz, cebinizde paranız var, bir şeyler alacaksınız, ürün yok ortada. Belki market dahi yok. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar, toplu ölümler başlıyor açlıktan. Bin bir dertli bir atmosfer düşünün. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Ve bir adam ortaya çıkıyor. Herkes tarafından bir anda bilinen bir kişi oluyor bu. Ve bu kişi sadece konuşmuyor. Öyle şeyler oluyor ki insanların gözlerinin önünde hiç alışık olmadıkları şeyler meydana geliyor. Az önce bahsettiğim öyle sıkıntılı bir zamanda yağmurdan, bol bol nimetlerden, güzel şeylerden bahsediyor. Yani insanların yıllardır beklediği şeyler onlara vaat ediliyor. Öyle ki bu kişi bir iddiada bulunuyor. İşte bu mesele bugünkü programın mahiyeti olacak. O an mesele ne oluyor biliyor musunuz? Gördüğünüz şey olmaktan çıkıyor. Mesele neye dönüşüyor? Ben gözümle gördüğüm şeye mi inanacağım, yoksa doğru olduğunu bildiğim bir hakikate, gerçeğe mi? Acizane, belki de en önemli yer burası. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Deccal denildiği zaman zihnimizde tek gözü kusurlu, korkunç görünümlü bir adam canlanıyor. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Deccal hakkında yaptığı uyarılara dikkatle bakarsanız, birazdan siz de hak vereceksiniz Allahu alem, meselenin sadece bir adamın dış görünüşü veya hal hareketleri olmayacağını anlarız. Esas altındaki mesele fitne. Yani insanın gerçekle yalanı birbirinden ayırmakta zorlanacağı en büyük imtihan. Lakin şöyle de düşünmeyelim. Ya Deccal karşımda olsa ben ona yapacağımı bilirim, cevabı veririm veya ona kanmam. Bu işler öyle kolay değil. Hele hele şu rahatlığımızda, şu israf halimizde büyük konuşmamak lazım. Öyle bir büyük imtihan ki sahih hadislerde de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazın sonunda cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, ayrıca o Deccal'in fitnesinden Allah Teala'ya sığınmayı öğretmiş. Ne kadar ilginç değil mi? Her gün Allah Teala'ya sığınmamız öğretilen bir tehlike. Ama bu sohbetimizde işin kolayına kaçmayacağız. Öyle yapay zekadan hazırlanan metinlerle, ilgi çekecek cümlelerle bu işi küçültmeyeceğiz. Ne zaman çıkacak, nereden çıkacak, hangi ülkede ilk olarak çıkacak falan. Daha da önemli bir soru soracağız. Bugün Deccal çıksa onu tanıyabilecek misin? Gelin ilk önce konuştuğumuz Deccal kelimesi ne anlama geliyor? Aldatmak, gerçeğin üstünü örtmek ve gerçeği başka türlü göstermek veya çokça yalan söylemek anlamında. Şu cümle dahi bize önemli bir şey söylüyor. Neden? Çünkü tehlikeli olan her zaman apaçık bilinen bir yalan değildir. Öyle yalanlar olur ki zaten onun yalan olduğu bilinir, ama dikkat! Bazı zamanlarda en tehlikeli yalan içinde azıcık gerçek bulunan yalandır. Örneğin sahte paralar var değil mi? Bu sahte para neden tehlikeli? Gerçek paraya benziyor. Peki birçok ilacın sahtesi de üretiliyor. Peki sahte ilaç neden tehlikeli? İlaca benziyor.

0: diyor.
1: Biraz daha insani ilişkilere geçelim. Gerçek dost olmayan, sahte bir dost neden insanı yaralar? Dost göründüğü için. Ha demek ki büyük o aldatmanın sırrı, yalanın açıkça işte bu yalandır gibi anlayamıyor olmamızda saklı. Ve Deccal meselesinde karşımıza yine bu çıkıyor. Görüntü başka, hakikat başka. Bir başka soru soralım. Kur'an-ı Kerim'de Deccal bu isimle karşımıza çıkıyor mu? Hayır. Deccal hakkındaki ayrıntılı bilgiler hadis-i şerif rivayetlerinden gelir. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlerle Deccal arasında ilişkiler kurmuşlar, yorumlamışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak açıkça geçiyor şeklinde sunmak da elbette doğru değil. Biz bu sohbetimizde kesin olanla yorumu birbirinden ayıracağız. Çünkü din adına konuşurken bilmediğimiz bir şeyi sadece birinin yazdığı bir eserde şu anlatılıyor diye anlatmak, anlattığımız konunun ruhuyla çelişir. Sahih hadisler diye meşhur hadis eserlerinde yer alan ve konunun iyi anlaşılması için gönül rahatlığıyla okuyacağımız hadis-i şerifler var. Şurada dikkatinizi çekeceğini ümit ettiğim bir sözü var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamberin ümmetini Deccal konusunda uyarmadan geçmediğini buyuruyor. Yine Nuh aleyhisselamın da kavmini uyardığını özellikle buyuruyor. Bu cidden düşündürücü. Biz Deccal'i genellikle kıyamete yakın bir dönemin meselesi olarak düşünüyoruz. Önceki peygamberler neden insanları böyle bir tehlikeye karşı uyardılar? Demek ki sadece ne zaman gelecek, geliş alametleri neler, şu zaman mı, bu ülkede mi, tipi, boyu, posu nasıl olacak, bunlara takılmamak gerekiyor. Peygamberlerin görevi insanlara tarihi bilgiler vermek değildi. İnsanı Allah Teala'ya nasıl kulluk edeceklerini öğretmek, kullukta sabit tutmak, hak ile batılı ayırmayı öğretmek için geldiler. İşte konumuz olan Deccal fitnesinin merkezinde de bu var. Biri ortaya çıkacak, insanları sadece ağzından çıkanlarla değil, gördükleriyle de sınayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur, sizin de bildiğiniz, o Deccal'in bir gözünün kusurlu olduğunu haber verirken bir ölçü koyuyor. Allah Teala kusurlu değildir. Yani size ne gösterirse göstersin, ne kadar olağanüstü görünürse görünsün, yaratılmış bir insan ilah olamaz. Yine sahih rivayetlerde Deccal'in iki gözü arasında kafir anlamına gelen harflerin bulunacağı ve müminlerin bunu rahat bir şekilde okuyabileceği bildirilmiş. Buraya geldikten sonra şunu söyleyebiliriz, şu yanlışa düşmeyelim, fiziksel bir işaret karşıma geldiği zaman sadece bu özelliklerden mi onu anlarım? Burada hadisin bize öğrettiği çok temel bir ölçü var. İman sahibi bir insan, görüntünün arkasında, gördüğünün hemen arkasında gerçeği görebilmeli. Önemli sorulardan bir tanesi, peki insanlar nasıl ona kanacaklar anlattıklarına, gösterdiklerine? Biliyorsunuz o açlığın, sıkıntıların olduğu, insanların elini kaldıracak güç bulmakta zorlandığı, yani o kadar halsiz kaldığı bir zamanda imtihan ya, haşa ben sizin Rabbinizim diyor, işte cennet, işte cehennem vesaire. İnsanlar buna nasıl kanıyor? İmanlı bir insan Allah Teala'nın sıfatlarını bilen, değil mi? Bu dünyada ölmeden önce görülemeyeceğini bilen, bunca uyarılara inanan bir insan nasıl kanıyor? En önemli hatalarımızdan bir tanesi, kendimizi çok akıllı ve hiç kimsenin kandıramayacağı çok güçlü bir varlık zannediyoruz. Ben olsam inanmam diyoruz. Ben olsam anlarım veya beni kimse kandıramaz, kül yutmam. Öyle bir yutturuluyor ki kül, bunun ne örnekleri var tarihte. Ne eğitimli ne alim insanlar kandırıldı ve Allah dostu denilen, sıralı ibadetler yapan, dünya ile işi olmayan insanlar nasıl ayakları kaydı da kandırıldılar gittiler. Ne zeki insanlar, ne güçlü toplumlar. Neden? Çünkü insan sadece aklıyla karar veren bir varlık değil. Korkuları var, açlığı var, menfaatleri var, değil mi? Güvenlik ihtiyacı var. Bir de bugün olduğu gibi çoğunluk bunu dinliyor. Çoğunluk şunu izliyor, çoğunluk bunu giyiyor diye insanlar oraya gitmiyor mu? Ben kimin arkasından gidiyorum demeden, aynen öyle. Nevvas bin Sem'an anlatıyor onun rivayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in yeryüzünde 40 gün kalacağını bildirir. Ama bu 40 gün bildiğimiz 40 gün gibi mi? Bir günün bir yıl gibi, bir günün bir ay gibi, bir günün bir hafta gibi, diğer günlerin normal günler gibi olacağı. Böyle rivayetler var. Buraya lütfen dikkat edin. Bu kadar önemli bir konuda, yani Deccal konuşulmuş, kıyamete doğru bu kadar korkunç bir imtihanla karşı karşıya kalınacak, bunları dinleyen sahabeler ne soruyor sizce? Elbette Deccal ile ilgili bir şeyler, değil mi? Kıyametle ilgili. Hayır. Soru şu: efendim, bir yıl gibi olan o günde bize bir günlük namaz yeter mi? Bakar mısınız? Gündemlerinde namaz var. Bir gün bir yıl gibi veya bir ay gibi, bir hafta gibi rivayetleri var ya, namazı düşünüyorlar. Efendimiz aleyhisselam hadisin devamında namaz vakitlerinin o zamana göre hesaplanması gerektiğini bildiren bilgiler veriyor. Burası çok ilginç. İnsanlık tarihinin en büyük fitnelerinden bir tanesi, sahabenin sorusu, namazımızı o zaman nasıl kılacağız? Deccal'in nerede olduğunu sormuyorlar, nasıl kaçacaklarını sormuyorlar. Önce kulluk. Mevzuyu anlayabildiniz mi? Deccal fitnesinden korunmanın sırrının önemli bir kısmı işte bu cevapta. Daha doğrusu bu soruda. Dünya değişebilir, şartlar değişebilir, insanların çoğu yön değiştirebilir ama müminin itikadı, kıblesi değişmez. Yine sahih hadislerde Deccal'in ulaşamayacağı yerler hakkında rivayetler var. Mekke ve Medine'ye giremeyeceği ve bu şehirlerin girişlerinin melekler tarafından korunacağı bildirilir. Medine'nin sarsılacağı ve içindeki birçok kişinin de dışarı çıkacağı, yani Deccal Medine'ye giremiyor ama Medine dışında bir yerde bekliyor, onun fitnesi Medine'deki bazılarını etkiliyor ve onlar da dışarı çıkıp ona katılıyorlar. Bu rivayeti de aklımıza aldık. Şimdi o meşhur hadisi şerife geldik ki birçoğunuzun aşina olduğuna inanıyorum. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı topladı. Minbere oturdu. Bir namazın sonrasında herkes namaz kıldığı yerde kalsın buyurdu. Yani durun, size bir şey söyleyeceğim anlamında. Ve dediler ki, sizi niçin topladığımı biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Ve vallahi sizi ne bir müjde vermek ne de bir korkutma yapmak için topladım. Sizi şunun için burada tuttum. Temim Eddari daha önce Hristiyan bir kimseydi. Biat ederek Müslüman oldu. Bana Mesih Deccal hakkında size anlattıklarımla uyuşan bir hadise anlattı. Ve konumuzun mahiyetini anlatıyorlar şimdi. Temim, Lahim ve Cüz'am kabilelerinden 30 kişiyle birlikte bir gemiye binip denize açıldıklarını söyledi. Dalgalar onları denizde bir ay boyunca sürükledi. Sonunda güneş batarken denizdeki bir adaya yaklaştılar. Geminin küçük kayıplarına binip adaya çıktılar. Karşılarına tüyleri çok ve birbirine karışmış bir canlı çıktı. Tüylerinin çokluğu sebebiyle ön tarafıyla arka tarafını ayırt edemediler. Ona "Sen nesin?" dediklerinde "Ben cessaseyim" dedi. Onlar "Cessase nedir?" dediler. O "Ey topluluk, Şu manastırdaki adama gidin. O sizin haberlerinizi öğrenmeye çok isteklidir, dedi. Temim şöyle anlattı. O canlı bize bir adamdan söz edince onun şeytan olmasından korktuk. Hızla manastıra gittik. Orada yaratılışça gördüğümüz insanların en irisi ve en kuvvetli şekilde bağlanmış olan bir adamla karşılaştık. Elleri boynuna bağlanmış, dizleriyle ayak bilekleri arası demirlerle birbirine vurulmuştu. Ona, ''Yazıklar olsun sana, sen kimsin?'' dedik. O, ''Benim kim olduğumu öğrenmeye yaklaştınız. Önce siz kim olduğunuzu söyleyin.'' deyince, ''Biz Araplardan bir topluluğuz. Bir gemiye bindik. Denizi dalgalı bulduk. Dalgalar bizi bir ay boyunca sürükledi ve sonunda bu adaya yaklaştırdı. Küçük kayıklara binip adaya çıktık. Karşımıza tüyleri çok ve birbirine karışmış bir canlı çıktı. Sen kimsin deyince o da kendini tanıttı ve manastıra gitmemizi söyledi. Bunun üzerine hızla sana geldik. O canlının şeytan olmasından emin olamadığımız için korktuk. Bağlı adam, bana Beysan'ın hurmalıklarından haber verin, dedi. Biz, onların hangi durumunu soruyorsun deyince, ağaçlarını soruyorum, meyve veriyorlar mı, dedi. Evet, dedik. O, yakında meyve vermemeleri beklenir, dedi. Sonra, bana Taberiye Gölü'nden haber verin, onun içinde su var mı, diye sordu. Suyu çoktur, dedik. O suyun çekilmesi yakındır, dedi. Sonra, bana Zuar Pınarı'ndan haber verin, dedi. Pınarda su var mı? Oranın halkı onun suyuyla ekinlerini suluyor mu? Evet, dedik, suyu çoktur. Oranın halkı onun suyuyla ekinlerini sular. Sonra, bana Ümmilerin peygamberinden haber verin, ne yaptı, dedi. Biz, Mekke'den çıktı ve Yesrib'e yerleşti dedik. Araplar onunla savaştı mı diye sorunca evet dedik. O kendisiyle savaşanlara ne yaptı dedi. Biz de yakınındaki Araplara üstün geldiğini ve onların kendisine itaat ettiğini haber verdik. Bunun üzerine şöyle dedi. Ona itaat etmeleri kendileri için hayırlıdır. Şimdi size kendimi tanıtacağım. Ben Deccal'im. Çıkmama izin verilmesi yakındır. İzin verildiğinde çıkacağım ve yeryüzünde dolaşacağım. 40 gece içinde uğramadığım hiçbir belde kalmayacak. Ancak Mekke ve Taybe bundan müstesnadır. Bu iki şehir bana haram kılınmıştır. Onlardan birine girmek istediğim her seferinde elinde yalın kılıç bulunan bir melek karşıma çıkacak ve beni oraya girmekten alıkoyacaktır. Fatıma bin Kays radiyallahu anha rivayetine şöyle devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra asasının ucuyla minbere vurdu. İşte burası Taybe'dir. İşte burası Taybe'dir. İşte burası Taybe'dir, buyurdular. Sonra, ben size bunu daha önce anlatmadım mı diye sorunca, evet dedi ashab. Sonra şöyle buyurdu. Temim Eddari'nin anlattıklarının Deccal ile Mekke ve Medine hakkında size daha önce anlattıklarıma uygun düşmesi hoşuma gitti. Dikkat edin. O Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Hayır, aksine doğu tarafındadır. O doğu tarafındadır. O doğu tarafındadır. Yine rivayet ediyorlar, Efendimiz aleyhisselam eliyle doğu tarafını işaret etti. Sahih-i Müslim'de Kitabül Fiten Cessase Bahsi 2942 numaralı hadisi şerifti. Şimdi değerli dinleyenlerim, okumuş olduğumuz rivayetin ardından lütfen şuraya dikkat edelim. Anlatılan bu hadise Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer zamanlar ümmete verdiği bilgilerle birebir örtüşüyordu. Elbette meraklıyız ve insanın aklına hemen şu geliyor: peki bu ada nerede? Yemen'in şurasında mı, burasında mı? Peki neden bulunamıyor? O kadar uydular var, şunlar var, bunlar var. Kardeşlerim, biz macera aramıyoruz. Doğru bilgiler arıyoruz. Dolayısıyla hayatımızın büyük bir bölümünü nerede, ne zaman, niye, niçinlere, deccal konusunda ayırmak doğru değildir. Bu konuda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için bir olay daha size anlatayım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde efendim İbni Sayyad adıyla bilinen biri yaşamış. Farklı kaynaklarda bunu öğreniyoruz. Onun bazı davranışları, fiziksel özellikleri ve konuştuğu şeyler sahabenin dikkatini çekmiş. Acaba Deccal bu mu diye bazılarında bir şüphe doğmuş. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh onun Deccal olduğuna dair güçlü kanaatleri varmış. Tabii bu durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iletiyorlar. Onun olduğuna dair bir hüküm vermiyorlar. Dolayısıyla sahabe döneminde bile şüphe ile kesin bilgi birbirinden nasıl ayrılıyorsa, bugün internette bir videoda gördük. Yapay zeka tarafından seslendirilen, görsel efektlerle hazırlanan şeylerde şu harita gösterildi bilmem ne. Bu ne kadar doğru olabilir sizce? Tarih boyunca birçok kişi için Deccal denildi. Birçok olay Deccal'in çıkışına bağlandı. Tarihler verildi, yerler gösterdi. Ama zaman geçti. Bu iddiaların çoğu unutuldu gitti. Ama hadisler yerinde kaldı. Yani bizim işimiz Deccal avına çıkmak değil, Deccal fitnesine karşı bugün karşımda olsa, o zamana yetişmiş olsam ne yaparım diye hazırlıklı olmaktır. Burada yine sahih denilen hadis eserlerinde Deccal'le karşı karşıya kaldığınız zaman Kehf suresini okuyun tavsiyelerini görüyoruz. Kehf suresindeki ilk ayeti kerimeler. Burada biraz düşünmek lazım. Neden Kehf suresi? Hadislerde şu sebepten dolayı siz o Kehf suresinin ilk ayetlerini okuyun diye bir ayrıntı verilmiyor. O yüzden şu andan itibaren söyleyeceğimiz şeyi hadis-i şerif diye değil, surenin mesajı üzerinde bir düşünme olarak ele alacağız. Kehf suresini hatırlayın, büyük imtihanlar var, ashab-ı Kehf var. İmanlarını korumak için azınlıklar ve o toplumun baskısına karşı dimdik ayakta durmaya çalışan gençler. Yine iki bahçe sahibinden bahsediliyor. Biri malının ve zenginliğini düşünüyor. Kimisi onun gelip geçici olduğunu düşünüyor. Yine aynı surede Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın kıssası var. İnsanın bilgisinin ne kadar sınırlı olduğunu gösteren büyük bir ders var. Yine Zülkarneyn'den bahsediliyor. Gücün ve iktidarın nasıl kullanılacağına dair örnekler. İmandan, maldan, bilgiden, güçten bahsediliyor. Yani en çok sınandığımız alanlar. İşte Deccal fitnesinde de bunların izlerini görüyoruz bu surede. İnsanlara güç gösterilecek, menfaat sunulacak, gördükleriyle bilgileri sınanacak, acaba imanlarından taviz verecekler mi, dik mi duracaklar? Onca imtihana rağmen, ama bunlar öyle böyle imtihanlar değil, imanlar sınanacak. Vaktimiz sınırlı olduğu için acizane şunu söyleyebilirim, Kehf suresi bize gördüğün şeyin arkasındaki hakikati ara, bunu öğretiyor. Ashab-ı Kehf, o gençler kalabalığa bakıp karar vermediler. Herkes bunu yapıyor deyip onların arkasından gitmediler. Yine o anlatılan bahçe sahibi, bir tanesi servetine güvendi, yanıldı gitti. Yine Zülkarneyn gücü kendisine ait zannetmedi. Vesaire vesaire. İnsan bunları gerçekten anlayabilse Deccal'in sunduğu şeylere karşı daha başka bir gözle bakabilir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Peki Deccal'in sonu nasıl olacak? Elbette her şeyin olduğu gibi o da belli bir süre. Nevvas bin Sem'an'ın o uzun hadis-i şerifinde Deccal'in fitnesinden sonra İsa aleyhisselamın nüzulü anlatılır. Onun Deccal'in peşine düşmesi sonunda Lüd kapısında onu öldürmesine yer verilir. Burada ayrıntılar, söylenenler, düşünceler, konu üzerindeki tartışmalara girmeyeceğim. Çünkü bizim konumuz başka. Buradaki mesaj açık. Batıl ne kadar güçlü görünürse görünsün, kalıcı değildir. Sabun köpüğü gibi. Deccal'in fitnesi de her insanın yaşadığı dönemdeki fitneler gibi bugünkü fitnelerden bir tanesi olabilir. Ama onun bile bir sonu vardır. Hakikatin ise yoktur. Bugün Deccal'in bir sistem olduğunu söyleyenler de var. Kimi yapay zeka diyor, kimisi farklı bir teknoloji, bir başkası Deccal şu devlettir veya şu kişidir veya bu düşüncedir diyor. Sahih hadislerin ekseriyetine baktığımızda böyle değil, Deccal'in özellikleri bulunan ve ortaya çıkacağı bildirilen bir şahıs olarak duracağı anlatılır. Yani hadis-i şerifleri bir kenara bırakarak Deccal'i tamamen ortadan kaldırıp bir sembol, bir düşünce gibi görmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Deccal'in temsil ettiği bir şeyler var. Yalanın gerçek gibi sunulması. Siz bunu anlayın. İlk önce gücün haklılık zannedilmesi, aynen bu değil mi? Menfaat karşılığında hakikatten vazgeçilmesi ve görüntünün, kurguların gerçeğin önüne geçmesi. İnsanların kalabalıklara bakarak tüm insanlar böyle yapıyor, herkes böyle diyerek onların tarafına gitmesi yanlış olduğunu bile bile. Tüm bunlara elbette Deccal'in kendisi demek başka şeydir. Bunları Deccal fitnesini anlamamıza yardımcı olması için bizde olan insani zaaflar olarak tespit etmek başka bir şeydir. Ve geldik bugünkü sohbetimizin sonuna. Son soruyu, belki de en can alıcı kısmı sona bıraktım. Onu tanır mıydın bugün Deccal karşında olsaydı? Belki şunu diyeceksin, ben tek gözüne bakar hemen karar verirdim, beni kandıramazdı. Ya da bana cennet ve cehennemi sözde gösterecek olsa, o kadar aç kalmama, o kadar sıkıntı yaşamama rağmen hemen reddederdim. Mesele bu kadar kolay olsaydı, bu kadar büyük bir fitne olur muydu? Onun fiziksel özellikleri, ne zaman çıkacağı, nerede olacağından önce daha farklı bir yere bakacağız. Biz peki neye bakıyoruz bugün? Deccal'i bir kenara koyalım. Kalabalıkların gücüne mi, parasına mı? Ya da bir insanın makamı, mevki, gücüne mi? Bize sağlayacağı menfaate mi? Neye bakıyoruz? Ya da bir şey bize fayda sağladığı için doğru olabilir mi? Bir insanın her anlattığı kesinlikle doğru olabilir mi? Herkes inanıyor diye bir yalan, yalan olduğu bilindiği halde hakikate dönüşebilir mi? Gözümüzle gördüğümüz her şey gerçek midir? Neler neler söylenebilir. İşte Deccal meselesi bizi geleceğin bilinmeyen bir tarihinden alıp bugünün insanına getiriyor. Hasta olmadan önce sağlığına dikkat et derler ya, büyük fitneler gelmeden önce bunlara hazırlık yapmak gerek. İnsan o güne bugün nasıl yaşadıysa öyle hazırlanıyor. Bugün küçük bir menfaat için doğrudan vazgeçebiliyorsak, bugün kalabalık ne diyorsa hepsi doğrudur, ben kalabalığa uyarım diyebiliyorsak, araştırmadan hemen peşin hüküm veriyorsak, her gördüğümüze, duyduğumuza inanıyorsak, bugün gücü haklılık zannediyorsak, o zaman Deccal'in ne zaman çıkacağı, kim olacağı, gözü, burnu, kaşı, bunları araştırmanın bize bir faydası olmaz. En büyük hazırlık bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zaten anlatılmış. İmanını sağlam tut, dik dur, hakikati ara, Allah Teala'yı gerçekten tanı, Kur'an-ı Kerim'le bağını koru namazından taviz verme ve insan olduğunu, gözünün de aklının da zaman zaman yanılabileceğini unutma. Anlattıklarımızın şüphesiz en doğrusunu Allah Teala bilir. Güzel insanlar, kardeşlerim, geldik sohbetimizin nihayetine. Olabildiğince doğru ve anlaşılır bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştık. Tüm fitnelerden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde inşallah yine sizlerle birlikte oluruz. O vakte kadar hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.

Lere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.